Kim sabah namazını kılarsa Allah'ın garantisi altındadır. Hangi aklı selim insan Allah'ın garantisi altında olmak istemez, sorarım sizlere. Çünkü Allah'ın güvencesini kazanan kişi gün boyu imanının çevresinde dolaşacak olan tehlikelerden korunur. Üstelik güne nasıl başlarsa akşamı da öyle bitirir. Zira sabah namazı şahitlidir. Melekler kulun o günkü sabah namazını eda ettiğine şahitlik ederler ki, onların bu kutlu şehadetleri ahirette de kulun iyi amelleri olarak ortaya çıkacaktır.

Teşrik tekbirini unutmayın. Bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit farz namazın ardından birer defa okunması gereken teşrik tekbiri

0: Kurban Bayramı sebebiyle farz namazların ardından getirilmesi gereken teşrik tekbirini unutmayalım.
1: Gaziantep ilimiz için sabah ezanı.
2: Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Kıyamete kadar devam edecek olan namazın ve şu en mükemmel davet olan ezanın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a cennette en yüksek makam olan vesileyi ve bütün yaratılmışların üstünde bir mertebe olan fazileti ver ve onu vaat ettiğin en yüce şefaat makamı olan makamı Mahmud'a gönder.

Vakit seher. Ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında gidiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdi. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutundun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan elinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan. Ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa, kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür O. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir O. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok O'na. Ama sen O'nu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim, huzurundayım.

0: Hatmi Şerif.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
2: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.

Rabbim, ülkeme bahar geliyor. Kelebekler kozasında kıpırdıyor. Kuşlar dallarda cıvıldaşıyor. Gül goncası başını uzatıyor. İşte bu yeni bir yaratış. Bu taze bir varoluş. Senin bizi hiçlikten çekip alan rahmetine tanık oluyoruz şimdi. Senin bizi unutulmuşluktan sıyırıp alan şefkatine tanık oluyoruz şimdi. Senin bizi yokluktan seçip alan eşsiz lütfuna tanık oluyoruz şimdi. Biliyoruz ki senin kudretin hükmediyor aleme. Biliyoruz ki senin hikmetin döndürüyor feleğin çarklarını. Biliyoruz ki senin rahmetin getiriyor bütün sabahları. Biliyoruz ki senin bereketin getiriyor baharları. Ve biliyoruz ki baharın diriliş kokusunu yaydığı ülkemde, güneşin ebedi aydınlığı müjdelediği bu günlerde olup bitenlerin olup biteceğini sen biliyordun. Hani bir zamanlar meleklerin sormuştu ya, yeryüzünde kan dökecek, fesat çıkaracak insanları mı yaratacaksın ey Rabbim? Sen ise sonsuz hikmetinle, sınırsız ilminle, nihayetsiz rahmetinle, eşsiz lütfunla şöyle cevaplamıştın. Ben sizin bilmediğinizi bilirim demiştin. Ve meleklerin ey Rabbim, sırrına eremediğimiz bir mahcubiyetle, inceliğini kavrayamadığımız bir nazla, ey Rabbimiz demişlerdi. Seni tesbih ederiz. Seni kusurdan, seni zulümden, seni anlamsız iş yapmaktan tenzih ederiz. Biz bilmeyiz. Sen bilirsin. Senin bize bildirdiğinden başkasını bilmeyiz. Ey Rabbim, biz de o meleklerinin safiyetiyle yakarıyoruz şimdi sana. Bu olup bitenleri anlamıyoruz. Baharı özlemek varken, yanık kan kokusunu özleyenlerin aramızda oluşunu anlamıyoruz. Bir gül ile hasbihal etmek varken, amansız bir füzenin ateşiyle masumlara kin kusanların aramızda dolaşmasını anlayamıyoruz. Bir kuş cıvıltısıyla huzur bulmak mümkün iken, kara suratlı tankların uğultusunu, alev yüklü uçakların cayırtısını dinlemekten zevk alanların bizim gibi bir insan oluşunu anlamakta zorlanıyoruz. Rahmetini umuyoruz ey Rabbim. Hikmetinden sual ediyoruz. Meleklerinin mahcubiyetiyle yakarıyoruz şimdi sana. Meleklerinin nazıyla sesleniyoruz. Duyu bizi Rabbim. Biz senin bize indireceğin hayra öyle muhtacız ki. Duyu bizi Rabbim. Kırık kalplerimiz en güzide duamız. Duyu bizi Rabbim. Susmuş dillerimiz en parlak sözümüz. Rabbim, dokundur rahmetini göğsümüze ve al bu acıyla kanayan kalbimizi Kerbela'da alev toplarının korkusuyla, zalim silahların öfkesiyle susuz ve aç kalmış olanların göğsüne götür. Rabbim, dokundur şefkatini alnımıza ve al bu baharı gören gözlerimizi Bağdat'ın korku, kan ve barut kokulu gecelerinde ağlayan bebelerin bakışlarına götür. Rabbim, dokundur kudretini ellerimize ve al bu tutan ellerimizi Necef'te derin yoksulluğun içinde iki zalim arasında kalmışlığın orta yerinde kıvranan masum annelerin ve çaresiz babaların ellerine dokundur. Ve al bu ellerimizi Bağdat'ta ağzına alevler doldurulmuş, Halepçe'de gözlerine zehir püskürtülmüş, annesinin acıyla buruşan yüzünde, korkuyla titreyen göğsünde cennete uçmuş bebelerin sarı saçlarına götür. Ey Rabbim, dokundur güneşi, ayı ve yıldızları çekip çeviren kudretini ellerimize.
ve al bu ellerimizi. Yüreği buz tutmuş, gözünü kan bürümüş, elleri bir bebeğin saçlarını okşamanın zevkinden yoksun kalmış, ruhları cehennem alevlerinin bile düşmekten korktuğu dehşet yangınlarında kavrulan, dilleri yalan kokulu, yüzleri karanlık dolu zalimlerin nursuz suratlarına indir. Ey Rabbim, gaybın sırlarını, kaderin gizliliklerini kulaklarına işittirdiğin sevgili kulların, Bağdatlı Cüneyd'in, Abdülkadir Geylani'nin kulaklarına erişen sırları dokundur kulaklarımıza. Ve al bu kulaklarımızı, yüzleri kararmış, gözleri körelmiş, elleri kurumuş, ruhu yokluğun ateşinde kavrulmuş zalimlerin pişmanlık feryatlarını, dünyada şehit ettikleri mazlum çocukların tanımsız bir neşeyle dinlediği hesap gününe götür. Rabbim, gayb perdesi açılsa bile yakinim artmaz diyecek denli gerçeği perdesiz gören, hikmete ve hakikate eksiksiz tanık olan Hazreti Ali'nin Kerbela'yı kalbimizin gözünün karası eylemiş güzeller güzeli Hasan ile Hüseyin'in gözlerine değdirdiğin sırrı dokundur gözlerimize. Ve al bu gözlerimizi. Bağdat'ta belki bugünün akşamına, belki bu gecenin sabahına çıkamayacak bebelerin gözlerinin. Filistin'de yavrusunun kara gözlerine bakıp da doya doya gülümseme fırsatı verilmeyen anaların gözlerinin. Çeçenistan'da hayallerini bir uçurtmanın kuyruğuna takıp geleceğinin ardı sıra koşamayan çocukların gözlerinin. Anlamsız bir savaşın orta yerinde kalıp sevdiğinin yüzüne şu fani dünyada bir daha bakamayacak delikanlıların, gelinlik kızların gözlerinin. Nihayetsiz kudretinin eliyle, güzeller güzeli adaletinin gereğince, zalimlerin cehenneme tıkıldığını gördükleri hesap gününe götür. Rabbim, dokundur dilimize kabul ettiğin en güzide dua sözlerini. Dokundur dudağımıza Taif'te ayağı kanayan en sevgilinin sabır duasını. Dokundur damağımıza Bedir'de yanlarına meleklerini gönderdiğin güzel kullarının dualarını. Rabbim, dokundur dudağımıza zalimler için yaşasın cehennem haykırışında yankılanan reddedilmez yakarışları. Rabbim, dokundur dilimize bütün kadir gecelerinin bütün secdelerinde edilen bütün makbul duaları. Ve al bu dilimizi ve al bu dudağımızı, kulaklarına tomahawk füzelerinin kör çığlıkları doluşan dilsiz bebelerin ağzına götür. Çaresiz annelerin, günahsız çocukların, umutsuz babaların suskun yüreklerine değdir. Ey Rabbim, dokundur kudretini ölmüş ümmetinin tenine. Kara topraktan gülleri dirilten kudretinle, kuru dallardan çiçekleri yaratan bereketinle, dipsiz unutulmuşluklardan ruhları sıyırıp alan şefkatinle. Rabbim, dokundur kudretini ölmüş ümmetinin tenine. Kara topraktan gülleri dirilten kudretinle, kuru dallardan çiçekleri yaratan bereketinle, dipsiz unutulmuşluklardan ruhları sıyırıp alan şefkatinle, zalimlerin şerrinden uzak, kafirlerin karanlığından uzak, şeytanın aldatmasından uzak, dostlarının arasında, sevdiklerinin yanında, peygamberlerinin meclisinde, şehitlerin, masumların ve mazlumların yöresinde bir müjde gönder bize. Bir müjde gönder bize. Baharı gönder bize. Sabahı gönder bize. Müjde gönder bize. Allah'ım, sana tutunuyoruz. Kimsenin yere atmasına izin verme bizi. Kimsenin yere atmasına izin verme bizi. Kimsenin yere atmasına izin verme. Sana tutunuyoruz Allah'ım.

Kervan FM 93.7 www.kervanfm.com.tr

Aşk cefa ülkesinde umudun rüyasıdır. Aşk ölümcül bir hülyadır, anlayamadım. Ey sarı gök bulutu, ey ıstırap gülşeni, son bir karanfil gibi taşıyacağım seni. Kalbimin Hüsnü Yusuf mahrem bahçelerinde, derindesin, rüya kadar derinde. Aşk ipek bir karanlıktır, kollayamadım. Soylu, nazlı, esrarlı, gecenin bir vaktinde gelen çiçekler için, tenhasında kuşlar uçan, sulara karışıp akmak isterim. Kan çölünün ıssız vahalarından saadet burcuna çıkmak isterim. Gitmeliyim buralardan seninle, kalırsam surları yıkmak isterim. Aşk gizemli bir şarkıdır, dinleyemediğim, ayrılığın arkasından duyulan. Gün doğuyor, neden gülemiyorum? Siyah bir tan yerinde beklemek yakışmaz bana geceyi. Eylül mü vurdu güllerimi, bilemiyorum. Aşk isyankar bir korkudur, sonlayamadığım. Gece yolculuğuna takılır ayakları, özlem beyaz bir gül açar bağrında. Yar kokusu yayılsın diye kaldırımlara, ölü ve gözü yaşlı bırakır çocukları. Arı beyi konunca ruhun zümrüt taşına, mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına, diriltir sarı saçlı kırılgan aynaları. Aşk veremli bir türküdür, söyleyemediğim, nameleri doruklardan yayılan. Anılar sehpasında takıyor boynumuza kırmızı urganları, kötürüm bir vadide geziyor kurbanları. Her aşkı dare çeken vefasız Leyla'sıdır. Alır avuçlarına, öper ısırganları. Aşk cefa ülkesinde umudun rüyasıdır.

0: gönüllerin arındığı, kalplerin dualarla birleştiği ve ilahi rahmetin sağanak sağanak üzerimize yağdığı bu mukaddes günlerde Hazreti İbrahim'in sadakatini ve teslimiyetini kuşanmanızı niyaz ederiz. Kurban bayramınız kutlu olsun. İbrahim Dokumacı ve ailesi.
1: Rabbimizin sonsuz mağfiret kapılarını ardına kadar açtığı bu nurlu bayram sabahında dualarınızın makbul, amellerinizin kabul olmasını dileriz. Hanenize sağlık, kazancınıza bolluk ve yolunuza her daim selamet gelsin. Kurban bayramınız mübarek olsun. Ersoy Motors Oto Galeri 0535 819 3401.
2: Sofralarınızdan nimetin, evinizden neşenin ve kalbinizden Allah aşkının eksik olmadığı, birlik ve beraberlik içinde huzurla geçecek mukaddes bir bayram dileriz. Kurban bayramınız kutlu olsun. Çıtırsan Kuru Yemişleri, Mehmet Baki Kiraz.
1: Toprağın bağrındaki bereket gibi bu mübarek günlerin de ömrünüze, rızkınıza ve hanenize bol nimetler getirmesini dileriz. Rabbim kestiğiniz kurbanları aziz dergahında en güzel şekilde kabul buyursun. Kurban bayramınız nurlu ve mübarek olsun. Fıstıklı Center.
0: İslam alemini nuruyla aydınlatan, kalpleri birbirine yakınlaştıran mübarek bir kurban bayramına daha erişmenin şükrü içindeyiz. Cennet kapılarının ardına kadar açıldığı bu mukaddes vakitlerde dualarda buluşmak ümidiyle kurban bayramınız kutlu olsun. Asırsan Elektrik.
2: Hazreti İsmail'in rızasıyla yoğrulan bu kutlu günlerin dünyamıza barış, kalplerimize huzur ve yuvalarımıza sarsılmaz bir iman nasip etmesini dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Erat Emlak, Mehmet Nakşi Erat.
0: Avuç içlerimizde biriken duaların dualarla buluştuğu, kırgınlıkların son bulup merhametin galip geldiği bu mübarek kurban bayramının tüm İslam alemine selamet ve afiyet getirmesini Yüce Allah'tan dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun.
2: Çelik Oto Elektrik ve Klima, Hakan Çelik.
1: Bayram sabahının o manevi kokusunu, bereketini ve coşkusunu kıymetli hemşerilerimizle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim dualarınızı kabul, ümmetin birliğini daim eylesin. Kurban bayramınız kutlu olsun. Özbaşak Unlu Mamulleri, Gazi Kent ve Şubeleri, Mustafa Yener, 0507 350 63 72.
3: Rabbimizin sonsuz mağfiret ve rahmet kapılarını ardına kadar açtığı bu nurlu bayram günlerinde hanenize sağlık, kalbinize inşirah, rızkınıza bolluk gelsin. Avuç içinizde biriken tüm duaların kabul olması dileğiyle kurban bayramınız mübarek olsun. Zemheri İnşaat ve Gayrimenkul.
1: Paylaştıkça çoğalan rahmetin, teslimiyetle güzelleşen ibadetlerin şifası, ruhunuzu ve hanenizi sarsın. Rabbimizin rızasına ulaştıran, takva dolu ve her anı şükürle örülü mübarek bir kurban bayramı dileriz. Organik Kilerim.
2: Kurban ibadetinin bizlere hatırlattığı o yüce paylaşma şuurunun, kardeşliğimizin ve muhabbetimizin tüm dünyada kök salmasını Yüce Mevla'dan niyaz ederiz. Birlik İnşaat.
1: İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, kırgınlıkların son bulup merhametin galip geldiği bu mübarek kurban bayramında dualarınızın kabul olması ümidiyle kurban bayramınız mübarek olsun. Gaziantep Ucuzluk Pazarı.
3: Hz. İbrahim'in teslimiyeti, Hz. İsmail'in sadakati ve Yüce Rabbimizin sonsuz merhametiyle kuşandığımız bu mukaddes günlerde ibadetlerinizin makbul, kurbanlarınızın ebedi kurtuluşunuza vesile olmasını dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Hüdapar, Gaziantep İl Başkanlığı.
2: Evlerinizden bayram bereketinin, alınlarınızdan secde izinin, kalplerinizden Allah aşkının eksik olmadığı nurlu günler diler, kurban ibadetinizin ahirette beratınız, bu dünyada huzurunuz olması duasıyla kurban bayramınız kutlu olsun. Kervan FM.

Zaman Medine zamanı. Mescitte kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem imamdır. Ardında gökteki yıldızlar misali ashab-ı kiram cemaat olmuştur. Bayram namazı kılınmaktadır. Namazdan sonra sarılırlar, bayramlaşırlar ve dışarıya çıkarlar. Dışarıda oynaşan çocukları görür Allah'ın Resulü. Sevinir onları görünce. Asr-ı saadette çekilen çilelerle birlikte bu çocukların gülüp oynadıklarını düşünün. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünde tebessümler belirir. Sonra bir köşede ağlayan bir çocuğu görür. Yanına gider Nebi. O dayanamaz çocukların ağlamalarına. O ki namaz kılarken bile sırtına binen torunları inene kadar secdesini uzatan bir peygamberdir. Başını avucuna almış ağlayan çocuğun başını okşar ve sorar Nebi. Arkadaşların oynarken sen neden ağlıyorsun? Başını kaldıran çocuk karşısında kimin olduğunu bilmeden cevap verir. Benim babam en sevgilinin yolunda Uhud'da şehit oldu. Annem başkasıyla evlendi. Herkes babasının elini öperken ben elini öpecek bir baba bulamadım. İşte o an Resul'ün gözlerinden yaşlar akıyordu toprağa. Toprak sevinçle rahmet peygamberinin gözyaşlarını emerken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuğu bağrına basıp evine götürür. Çocuğu doyurup güzel elbiseler giydirir ve böyle biraz olsun gönlünü hoş ediyordu. Sonra Resulullah çocuğu yanağından okşayarak şöyle der. İstemez misin Fatıma kardeşin olsun? İstemez misin Ayşe annen ve ben de baban olayım? Çocuğun bir anda çehresi değişir. Karşısında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin olduğunu daha yeni anlar. Heyecandan nutku tutularak ancak nasıl razı olmam ya Resulallah diyebildi. Giydiği yeni elbiseleriyle oynayan arkadaşlarının yanına gider. O değişimi gören arkadaşları sana ne oldu? Az önce ağlıyordun derler. Çocuk der ki vallahi açtım, doydum, çıplaktım, giyindim, yetimdim, Ayşe annem, Resulullah babam oldu der. Diğer çocuklar, keşke bizim de babalarımız Uhud'da şehit olsaydı da biz de öyle bahtiyar bir babaya kavuşmuş olaydık derler. Bu çocuğun adı Beşir bin Akra'dır. Peygamberimizin vefatına kadar onun yanında kaldı. Peygamberimiz ebedi aleme göçtükten sonra Beşir için asıl yetimlik o zaman başlamış oldu. Şöyle ağlıyordu. İşte şimdi yetim kaldım. İşte şimdi garip oldum. Beşir bin Akra aslında sadece kendi şahsında değil, belki farkında olmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bütün yetimler adına konuşuyordu. Bizler de Allah Celle Celaluhu'nun emrini ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini yerine getirmek istiyorsak ve yetimlerin işte şimdi yetim kaldım demelerini istemiyorsak, o halde bizler de yetimlere kendi ocaklarımızı açalım.

0: Kervan FM.
1: Ah Filistin, nasıl uyurum işkence bağı gözlerimdeyken? Senin adınla temizliyorum dünyayı. Eğer senin aşkın beni yorgun düşürmediyse, korumuşumdur duygularımı bir sır gibi. Günlerin kervanı gelip anlatır düşmanların komplosunu ve dostları. Ah Filistin, nasıl yaşayabilirim ovalarından, dağlarından uzak? Kana bulanmış dağların yamaçları çağırıyor beni. Ve ufuk hep kan, ağlayan kıyılar çağırıyor beni. Ve hep hüzünlü yankılar zamanın kulaklarında. Firari akınlar çağırıyor beni. Öz yurtlarında birer yabancı oluyorlar. Öksüz kentlerin çağırıyor beni. Köylerin, kubbelerin. Dostum soruyor bana, buluşacak mıyız yine? Geri dönecek miyiz? Evet, döneceğiz ve serin toprağa öpeceğiz. Dudaklarımızda o kızıl arzuyla yarın döneceğiz. Ve duyacaklar ayak seslerimizi. Fırtınalarla döneceğiz. Şimşeklerle, meteorlarla, umut ve şarkılarla, uçan kartalla. Çöle gülümseyen şafakla döneceğiz. Dalgalara doğan sabahla, kanayan bayrakla döneceğiz. Parlayan kılıç ve mızrakla.

şehit ve tutuklu aynı tadı, rengi, kokuyu taşıyan bir elmanın iki yarısı gibidir. Muhacerat kaçmak değildir. Muhacerat, müminlerin, başemezlerin güç yetiremeyince teslim olmayışlarıdır. Muhacir gözden dökülen gözyaşı gibidir. Hicret gözyaşı, anadan babadan, eşten kardeşten, dosttan memleketten ayrılmanın, hasretin ifadesi olan gözyaşı. Muhacir, yüksek dağlardan geldiği yerin kokusunu teneffüs ederken, dağlar kadar zulüm dağlarını hatırlar. Bir muvahhidin güç yetiremediğinden muhacir olduğunu andıkça, içten içe yanması insanı ağlatmaz mı? Muhacir anıldıkça gurbet ve hasretle anılır. İnsanı duygulandıran birçok olay vardır. Fakat en çok duygulandıran ve kalp yakanların başında muhaceret olsa gerek. Davet tarihinde davaların oluşumunda muhaceretin önemli ağırlığının olduğu bilinen bir gerçektir.

tebessümüne goncalar hasret. Yokluğun akla ziyan, aleme dert. Hangi bir zamana kadar seferim? Menzilim sensin ya, bitmez keder. Uğruna canlar fedadır nazlı yar. Hani sana vasıl olan bahtiyar. Hayat seninle hoş, ölüm seninle. Hubbaya uzanan ahımı dinle. Hayalinle yanan aşıklar gördüm. Sevmeseydim seni elbet ölürdüm. Zemin seninle hoş,

0: Kervan FM 93.7.
1: Kervan FM reklamlar.
2: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
3: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: İletişim 0535 737 59 çift 0.
5: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış dağıtıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 no'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
6: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
1: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi, İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

0: Hazreti Ali'den öğütler.
1: Kendini seninle başkalar arasında ölçü kabul et ve kendin için istediklerini başkaları için de iste. Kendin için arzu etmediğin şeyi başkaları için de isteme. Kimseye haksızlık etme. Bilmiş ol ki kendini büyük görmek sevabın zıddıdır. Gurur, aklın afetidir. Talep ve arzularında mütevazı ol. Kazançta kanaati bırakma. Seni hoşuna gidecek şeylere eriştirecek olsa da kendini küçük düşürüp alçaltma. Çünkü feda ettiğin şeye bedel olarak hiçbir karşılık kazanamazsın. Hırs ve tamah bineği seni koşturmasın. Çünkü bunlar insanı felakete sürükler. Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar çirkindir. Buna mukabil, sükût ederek kaybettiğin şeyi tekrar elde etmen, söyleyerek kaybettiğin şeyi elde etmenden daha kolaydır. Çok konuşan dostlarını gücendirir. Kaptaki şeyi korumak, kapağını kapatmakla mümkündür. Ümitsizliğin acılığı, halka yüz suyu dökmekten daha hayırlıdır. İffeti muhafaza ederek çalışmak, iffetsiz zengin olmaktan daha iyidir. İnsanın sırrını yine en iyi kendisi muhafaza eder.

0: gönüllerin arındığı, kalplerin dualarla birleştiği ve ilahi rahmetin sağanak sağanak üzerimize yağdığı bu mukaddes günlerde Hazreti İbrahim'in sadakatini ve teslimiyetini kuşanmanızı niyaz ederiz. Kurban bayramınız kutlu olsun. İbrahim Dokumacı ve ailesi.
1: Rabbimizin sonsuz mağfiret kapılarını ardına kadar açtığı bu nurlu bayram sabahında dualarınızın makbul, amellerinizin kabul olmasını dileriz. Hanenize sağlık, kazancınıza bolluk ve yolunuza her daim selamet gelsin. Kurban bayramınız mübarek olsun. Ersoy Motors Oto Galeri 0535 819 3401.
2: Sofralarınızdan nimetin, evinizden neşenin ve kalbinizden Allah aşkının eksik olmadığı, birlik ve beraberlik içinde huzurla geçecek mukaddes bir bayram dileriz. Kurban bayramınız kutlu olsun. Çıtırsan Kuru Yemişleri, Mehmet Baki Kiraz.
1: Toprağın bağrındaki bereket gibi bu mübarek günlerin de ömrünüze, rızkınıza ve hanenize bol nimetler getirmesini dileriz. Rabbim kestiğiniz kurbanları aziz dergahında en güzel şekilde kabul buyursun. Kurban bayramınız nurlu ve mübarek olsun. Fıstıklı Center.
0: İslam alemini nuruyla aydınlatan, kalpleri birbirine yakınlaştıran mübarek bir kurban bayramına daha erişmenin şükrü içindeyiz. Cennet kapılarının ardına kadar açıldığı bu mukaddes vakitlerde dualarda buluşmak ümidiyle kurban bayramınız kutlu olsun. Asırsan Elektrik.
2: Hazreti İsmail'in rızasıyla yoğrulan bu kutlu günlerin dünyamıza barış, kalplerimize huzur ve yuvalarımıza sarsılmaz bir iman nasip etmesini dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Erat Emlak, Mehmet Nakşi Erat.
0: Avuç içlerimizde biriken duaların dualarla buluştuğu, kırgınlıkların son bulup merhametin galip geldiği bu mübarek kurban bayramının tüm İslam alemine selamet ve afiyet getirmesini Yüce Allah'tan dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun.
2: Çelik Oto Elektrik ve Klima, Hakan Çelik.
1: Bayram sabahının o manevi kokusunu, bereketini ve coşkusunu kıymetli hemşerilerimizle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim dualarınızı kabul, ümmetin birliğini daim eylesin. Kurban bayramınız kutlu olsun. Özbaşak Unlu Mamulleri, Gazi Kent ve Şubeleri, Mustafa Yener, 0507-350-63-72.
3: Rabbimizin sonsuz mağfiret ve rahmet kapılarını ardına kadar açtığı bu nurlu bayram günlerinde hanenize sağlık, kalbinize inşirah, rızkınıza bolluk gelsin. Avuç içinizde biriken tüm duaların kabul olması dileğiyle kurban bayramınız mübarek olsun. Zemheri İnşaat ve Gayrimenkul.
1: Paylaştıkça çoğalan rahmetin, teslimiyetle güzelleşen ibadetlerin şifası, ruhunuzu ve hanenizi sarsın. Rabbimizin rızasına ulaştıran, takva dolu ve her anı şükürle örülü mübarek bir kurban bayramı dileriz. Organik Kilerim.
2: Kurban ibadetinin bizlere hatırlattığı o yüce paylaşma şuurunun, kardeşliğimizin ve muhabbetimizin tüm dünyada kök salmasını Yüce Mevla'dan niyaz ederiz. Birlik İnşaat.
1: İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, kırgınlıkların son bulup merhametin galip geldiği bu mübarek kurban bayramında dualarınızın kabul olması ümidiyle kurban bayramınız mübarek olsun. Gaziantep Ucuzluk Pazarı.
3: Hazreti İbrahim'in teslimiyeti, Hazreti İsmail'in sadakati ve Yüce Rabbimizin sonsuz merhametiyle kuşandığımız bu mukaddes günlerde ibadetlerinizin makbul, kurbanlarınızın ebedi kurtuluşunuza vesile olmasını dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Hüdapar, Gaziantep İl Başkanlığı.
2: Evlerinizden bayram bereketinin, alınlarınızdan secde izinin, kalplerinizden Allah aşkının eksik olmadığı nurlu günler diler, kurban ibadetinizin ahirette beratınız, bu dünyada huzurunuz olması duasıyla kurban bayramınız kutlu olsun. Kervan FM.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılığın adresi Osman Taşımacılık. Evden eve taşımadan şehir içi taşımaya, şehirler arası taşımacılıktan parça eşya taşımaya kadar tüm taşıma ihtiyaçlarınızda uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Eşyalarınızı kendi eşyamız gibi özenle ambalajlayarak paketliyor, asansörle dilediğiniz adrese hasarsız ulaştırıyoruz. Siz arkanıza yaslanın, gerisini bize bırakın. Çünkü Osman Taşımacılık yanınızda. Hemen arayın, konforlu taşınmanın tadını çıkarın. Osman Taşımacılık. İletişim 0537 441 40 02.
2: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz Rehber Sürücü Kursları. Akkent İletişim 0530 771 51 92 Beydilli İletişim 0545 735 0507 Rehber Sürücü Kursları adres Akkent Şubesi Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can Sitesi 6 Beydinli Şubesi Şanlıdere Caddesi numara 187 Şahin Bey.
3: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
4: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur. Bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
5: Temiz, güvenilir ellerden yemek yemek mi istiyorsunuz? O zaman tercihiniz Nizip Nohutçusu Nedim Usta. Yemeklerimiz her an taze olup nohut, kavurma ve çorba çeşitlerimizle hizmet vermekteyiz. Sizler de bu güzel lezzetlerden tatmak istiyorsanız geç kalmayınız. Sabah saat 5'ten öğlen saat 13'e kadar hizmetinizdeyiz. Nizip Nohutçusu Nedim Usta. Adres Yunus Emre Mahallesi Eski Dülük Caddesi numara 218 Şehit Kamil. İletişim 0544-399-2727.
6: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 no'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
7: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
8: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

Hayat bir çiçek oluyor. Şenlendiriyor evlerimizi. Hayat bir selamlaşma oluyor, ferahlatıyor kalplerimizi. Hayat bir güzellik yapıyor, bayram oluyor. Acı, keder, gözyaşı, dargınlık, küskünlük, kavga, savaşlar, soykırımlar, katliamlar. Ve bunların unutulması, unutturulması gereken zamanlar, bayramlar. İslam alemi, gözün aydın, kalbin ferah, geleceğin umutlu olsun. Gönlün bayram sevinciyle dolu, Kurban Bayramın mübarek olsun.

Büyük bir emek ve sevgiyle heyecanımız sizin desteğinizle halen devam etmekte. Derdiyle dertleniyoruz. Gözyaşı döküyoruz acılarınıza. Başarılarınızla heyecanlanıp mutlu oluyoruz. Birlikte yürüyoruz. Birlikte koşuyoruz. Birlikte durup birlikte düşünüyoruz. Biz bu ümmetin her anına şahitlik ediyoruz. Her saniyesini birlikte yaşıyoruz. İşte ondandır ki Gaziantep'te en çok biz dinleniyoruz. Daima sizinleydik ve sizinle olmaya devam edeceğiz. Kervan FM 93.7.

kan kokuyor Filistin. Kan kokuyor Filistin. Anaların kanlı kucaklarına yaslanmış kanlı soğuk başlar. Ve yana düşen minicik kanlı avuçlardan taşmış kanlı soğuk taşlar. Ezilen gurur değil yürek. Bu kanlı yüreğe kanlı bir çare gerek. Kanlı tapınak duvarlarından yükselen kanlı çığlıklar Filistin'i kana boğuyor ve Filistin kan kokuyor. Azrail'in işi çok. O da ağlıyor ama ona da çare yok. Yürekler üç parça, acı, öfke ve sefalet. İhanet ya Rab, ihanet. Babalar oğullarına mezar taşı yaptırmasın. Gelin etsin yine analar kızlarını. Duaklar kanlanmasın. Kanlanıp da bacamın öldüğü anlanmasın. Bir imtihan bu. Zor bir imtihan. Dayan bacım sabır ile. Sabır ile dayan. Allah Filistin'i kanla övüyor ve Filistin kan kokuyor.

can çekişiyor delikanlım. Ağzında direniş türküsü. Dağılıyor bacım kemik kemik zulmün üstüne. Fe inne me'al ısrı yusranı. İnne me'al ısrı yusra. Bil ki bu kan mühür vurur asra. Başlar kucaktan düşüyor kızıl toprağa. Üşüyor cansız bedenler, büyümüş göz bebekleri. Üç tekbir bir şehadet. Yüreklerden caddelere kızıl kanlar akıyor. Ve Filistin kan kokuyor. Ve Filistin kan kokuyor. Kan kokuyor.

Ben bir çocuğum sakalı göğsümde. Düşlerim vardır yaşımın ötesinde. Topaç sallarım tek elimle. Diğerini aldılar benden. Mermiler kopardı onu. İyi de anne, şimdi ben nasıl sararım seni kollarımla? Hani dün evimizin damına düşen ateşli top, onu benden alana kadar okşayıp tuttun. Korkma oğul, Allah sevdiklerine yardım eder deyip de küçücük ama dünyaları sırtlayan yüreğime teselli verdiğin sokakta. Hani şu yıkık, virane olan bir dünya yaparken çamurdan düşlerimle süslediğim bir dünya. Üzerine özgürlük nakşettiğim babaların da olduğu bir dünya. Hani daha geçen gün kızmıştın ellerine çamura sokma diye. İyi de anne, ben bir çocuğum. Hem ben güzel şeyler yapıyorum onunla. Büyüklerin yapamadığı şeyleri. Ona kirli deme, ben umutla kardım harcını. Özgürlük marşları söyledim ona. Sevdamızı kattım anne, suyuna dediğim. Sonra tutup kolumdan, haydi yeter artık, eve gidelim dediğin. Şu gözüken toprak yığını da ne diye sorduğumda, yutkunarak evimiz dediğin. Ve sonra ılık suyla ovarak yıkadığın, yıkarken okşadığın ellerimi. Hani ya anne, yoksa artık hiç olmayacak mı? İyi de anne, ellerimin kime ne zararı oldu ki? Ben bir çocuğum, kimseye ateşli bir top atmadım. Evleri yıkıp çocukları ağlatmadım. Söyle anne, hangi çocuğu ayırdın babasından ve oyuncaklarından? Neden? Neden bana çok gördüler seni saran, çamurdan da olsa mutlu bir dünya yapan minicik sıcacık ellerimi? Anne, ve en çok ne üzülüyorum biliyor musun? Artık rüyalarıma giren o küçücük mahallede renk oyuncaklarımla oynayamayacağım ve tam o sırada köşe başından çıkan bembeyaz elbiseli, saçlarımı okşayan, bana şeker veren adamı, babamı anne, babamı bir daha kucaklayamayacağım. Ben bir çocuğum, saçları ak. Bir bayrak taşıyorum göğsümde, üzerine özgürlük yazdım ve şehadet. Ulaştırmak için emaneti sahibine koşmak istiyorum. Umuda ve cennete. Anne, ben koşamam ki. Koşmak için ayaklarım yok. Onları da çok gördü büyük bildiklerin. Peki anne, büyükler neden sevmez çocukları? Yoksa sevgi nedir bilmez mi onlar? Yok mudur onların çocukları? Anne be, söylesene, rüyalar ülkesinde de ağlar mı analar? Vurulur mu top gülleleriyle evler? Tanklar geçer mi üstünden oyuncakların? Götürülür mü babalar ansızın bir gece vakti? Dönmemezcesine götürülür mü? Korkmuyorum anne. Sarıl bana şefkatinle. Ört tüm karanlıkları. Ninniler söyle bana işinde ölüm olmayan. Ama anne, sakın ağıt yakma. Ağıt vakti değildir bugün. Çünkü anne, bugün günlerden intifa. Çünkü anne, bugün günlerden intifada. Ben bir çocuğum sakalı göğsünde. Düşlerim vardır yaşımın ötesinde.
doğarken tanıştığım ölümle aynı safta vuruştur. Biliyorum anne, duymuyorlar bizi. Zaten hiç duymadılar. Olsun anne, olsun be anne, olsun be annem. Bizim Allah'ımız var. Zamanı alabilseydim geri anne yine bugün, yine burada Kudüs'te doğmak isterdim. Yaşadığım acılar bana korkuyu unutturacak bir gün. Büyüyeceğim anne, büyüyeceğim ve dikileceğim karşısına zulmün. Tıpkı babam gibi, Hasan'ın abisi gibi. Onlar vuracak, biz öleceğiz. Onlar vuracak, biz öleceğiz. Biz ölürken onlar vurmaya devam edecek. Öldükçe yaşayacak Filistin, ben yaşadıkça dünyada susmayacak sevdamızın türküsü. Bir bayrak taşıyorum göğsümde, üzerine özgürlük yazdım ve şehadet. Ulaştırmak için emaneti sahibime koşmak istiyorum, umuda ve cennete. Ama anne, ben koşamam ki. Annem, ben koşamam ki. Ben koşamam ki, çünkü ayaklarım yok.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambirileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun, Gaz Beton, BİM satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
2: Mulife ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösteren de yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5 artı 1 dairelerimizin bazı özellikleri: her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulife ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli listesini yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
3: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 75 99 0552 300 94 27 12. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar karşısı Şehit Kamil.
4: Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi tüm DSG şanzıman arızaları bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler numara 15 Şehit Kamil.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

salat ve selam sana olsun ey Allah'ın Resulü. Salat ve selam sana olsun ey Allah'ın sevgilisi. Salat ve selam sana olsun ey Allah'ın dostu.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlid programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim Karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
3: Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılığın adresi Osman Taşımacılık. Evden eve taşımadan şehir içi taşımaya, şehirler arası taşımacılıktan parça eşya taşımaya kadar tüm taşıma ihtiyaçlarınızda uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Eşyalarınızı kendi eşyamız gibi özenle ambalajlayarak paketliyor, asansörle dilediğiniz adrese hasarsız ulaştırıyoruz. Siz arkanıza yaslanın, gerisini bize bırakın. Çünkü Osman Taşımacılık yanınızda. Hemen arayın, konforlu taşınmanın tadını çıkarın. Osman Taşımacılık, iletişim 0537 441 4002.
4: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
5: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları, Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfalarını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
6: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
7: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
8: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı. yetimlerin hamisi.
4: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
9: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

Hani biz Müslümanlar et ve tırnak gibiydik. Zalimin karşısında kükreyen aslan gibiydik. Ne oldu bize? Ne oldu her yana savrulduk? Yardım eyle ya Rab, yardım eyle Filistin'e, yardım eyle Filistin'e.

0: Kervan FM reklamlar. Güven Kasap sizlere güvenle hizmet etmeye devam ediyor. Adaklık ve kurbanlıklarınızı ister siz getirin, isterseniz bir telefonla biz keselim, temizleyelim, adresinize teslim edelim. İster büyükbaş, ister küçükbaş, isterseniz de deve. Evet evet, yanlış duymadınız. Deve siparişlerinizi de alıyoruz. Bizi aramanız yeterli. Güven Kasap.
1: Telefonlarımız 0534 732 2498, 0532 426 9492.
2: Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılığın adresi Osman Taşımacılık. Evden eve taşımadan şehir içi taşımaya, şehirler arası taşımacılıktan parça eşya taşımaya kadar tüm taşıma ihtiyaçlarınızda uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Eşyalarınızı kendi eşyamız gibi özenle ambalajlayarak paketliyor, asansörle dilediğiniz adrese hasarsız ulaştırıyoruz. Siz arkanıza yaslanın, gerisini bize bırakın. Çünkü Osman Taşımacılık yanınızda. Hemen arayın, konforlu taşınmanın tadını çıkarın. Osman Taşımacılık, iletişim 0537 441 40 02.
3: Özfatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te 1-2 yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Özfatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
4: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
5: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde, numara 71A Şehit Kamil.
6: Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi tüm DSG şanzıman arızaları bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler, numara 15 Şehit Kamil.
7: Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak, numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 55 72. Yedek parça için iletişim 0535 881 71 37.
8: Aytekin Otomotiv Oto Yedek Parça Yağ ve Filtre. Birçok markanın sarf malzemeleri Aytekin Otomotiv'de. Motor yağları, hava, polen ve yağ filtreleri gibi birçok sarf malzemeleri ve yedek parçaları temin edeceğiniz güvenilir nokta Aytekin Otomotiv. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 57 No'lu Sokak No 48 Süleyman Aytekin. İletişim 0555 338 1175.
3: Yeşil Işık Sürücü Kursu, Teorik Ehliyet Eğitimi, Direksiyon Eğitimi, Yazılı Ehliyet Sınavı, Direksiyon Sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç, 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi, Kıbrıs Caddesi, numara 24A, Şehit Kamil Gaziantep.
9: Beydapen, Güneydoğu'ya açılan pen. Beydapen, PVC kapı ve pencere sistemleri, ahşap doğrama ve dekorasyon, sineklik, menfez, PVC tavan, dekoratif kapı, mutfak, hilton, vestiyer ve laminat parke işlerinde güveneceğiniz firma. Telefon 0342 329 1750, GSM 0543 267 7709. Adres Karacaoğlan Mahallesi, Hafız Tevfik Caddesi, numara 12, Şehit Kamil Gaziantep. Beydapen.
10: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
11: İletişim 0535 737 59 çift 0.
12: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
13: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
14: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

0: gönüllerin arındığı, kalplerin dualarla birleştiği ve ilahi rahmetin sağanak sağanak üzerimize yağdığı bu mukaddes günlerde Hazreti İbrahim'in sadakatini ve teslimiyetini kuşanmanızı niyaz ederiz. Kurban bayramınız kutlu olsun. İbrahim Dokumacı ve ailesi.
1: Rabbimizin sonsuz mağfiret kapılarını ardına kadar açtığı bu nurlu bayram sabahında dualarınızın makbul, amellerinizin kabul olmasını dileriz. Hanenize sağlık, kazancınıza bolluk ve yolunuza her daim selamet gelsin. Kurban bayramınız mübarek olsun. Ersoy Motors Oto Galeri 0535 819 3401.
2: Sofralarınızdan nimetin, evinizden neşenin ve kalbinizden Allah aşkının eksik olmadığı, birlik ve beraberlik içinde huzurla geçecek mukaddes bir bayram dileriz. Kurban bayramınız kutlu olsun. Çıtırsan Kuru Yemişleri, Mehmet Baki Kiraz.
1: Toprağın bağrındaki bereket gibi bu mübarek günlerin de ömrünüze, rızkınıza ve hanenize bol nimetler getirmesini dileriz. Rabbim kestiğiniz kurbanları aziz dergahında en güzel şekilde kabul buyursun. Kurban bayramınız nurlu ve mübarek olsun. Fıstıklı Center.
0: İslam alemini nuruyla aydınlatan, kalpleri birbirine yakınlaştıran mübarek bir kurban bayramına daha erişmenin şükrü içindeyiz. Cennet kapılarının ardına kadar açıldığı bu mukaddes vakitlerde dualarda buluşmak ümidiyle kurban bayramınız kutlu olsun. Asırsan Elektrik.
2: Hazreti İsmail'in rızasıyla yoğrulan bu kutlu günlerin dünyamıza barış, kalplerimize huzur ve yuvalarımıza sarsılmaz bir iman nasip etmesini dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Erat Emlak, Mehmet Nakşi Erat.
0: Avuç içlerimizde biriken duaların dualarla buluştuğu, kırgınlıkların son bulup merhametin galip geldiği bu mübarek kurban bayramının tüm İslam alemine selamet ve afiyet getirmesini Yüce Allah'tan dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun.
2: Çelik Oto Elektrik ve Klima, Hakan Çelik.
1: Bayram sabahının o manevi kokusunu, bereketini ve coşkusunu kıymetli hemşerilerimizle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim dualarınızı kabul, ümmetin birliğini daim eylesin. Kurban bayramınız kutlu olsun. Özbaşak Unlu Mamulleri, Gazikent ve Şubeleri, Mustafa Yener, 0507 350

0: 63-72.
1: Rabbimizin sonsuz mağfiret ve rahmet kapılarını ardına kadar açtığı bu nurlu bayram günlerinde hanenize sağlık, kalbinize inşirah, rızkınıza bolluk gelsin. Avuç içinizde biriken tüm duaların kabul olması dileğiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Zemheri İnşaat ve Gayrimenkul.
0: Paylaştıkça çoğalan rahmetin, teslimiyetle güzelleşen ibadetlerin şifası, ruhunuzu ve hanenizi sarsın. Rabbimizin rızasına ulaştıran, takva dolu ve her anı şükürle örülü mübarek bir Kurban Bayramı dileriz. Organik Kilerim.
2: Kurban ibadetinin bizlere hatırlattığı o yüce paylaşma şuurunun, kardeşliğimizin ve muhabbetimizin tüm dünyada kök salmasını Yüce Mevla'dan niyaz ederiz. Birlik İnşaat.
0: İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, kırgınlıkların son bulup merhametin galip geldiği bu mübarek Kurban Bayramı'nda dualarınızın kabul olması ümidiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Gaziantep Ucuzluk Pazarı.
1: Hazreti İbrahim'in teslimiyeti, Hazreti İsmail'in sadakati ve Yüce Rabbimizin sonsuz merhametiyle kuşandığımız bu mukaddes günlerde ibadetlerinizin makbul, kurbanlarınızın ebedi kurtuluşunuza vesile olmasını dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Hüdapar, Gaziantep İl Başkanlığı.
2: Evlerinizden bayram bereketinin, alınlarınızdan secde izinin, kalplerinizden Allah aşkının eksik olmadığı nurlu günler diler, kurban ibadetinizin ahirette beratınız, bu dünyada huzurunuz olması duasıyla Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kervan FM.

dudakları çatlamış şu yüreğimin. Feryat figan içinde, sensiz yapayalnız dört duvar arasında. Tebessüm mü, gülmek mi, acı veriyor bana. Bir somurtkanlık var ki üzerimde, ondandır boynum bükük ve sefil. Gülmek istesem de gülemiyorum anne. Anne, sensiz gecelerime ağıt düştü, yas düştü. Gözlerime giryan, sineme hicran düştü. Ardından döktüğün gözyaşlarını yüreğime dizdim, mısra mısra. Yunus gibi yazmak istesem de yazamıyorum anne. Anne, her gece senli rüyalar görüyorum. Sonra kabusa dönüşüyor aniden. Aramıza dağlar, vadiler, uçurumlar giriyor. Sesleniyorum avazım boyu ve kuş olup uçuyorum. Dağlarda, vadilerde seni arıyorum. Bulmak istesem de bulamıyorum anne. Sonra başucumda görüyorum seni. Ben hasta, sen hekim oluyorsun. İçiyorum ellerinden şefkat ilacını ve geçiyorum kendimden. Kucağında ölmek istiyorum. Ölmek istesem de ölemiyorum anne.

Anne, bazen oturduğum yerde şahlanıp kükrüyorum. Haksızlığı, zorbalığı yok edip benliklere vurulan kelepçeleri kırmak, ayrılığın ağzına koca bir kilit vurmak istiyorum. Ve özgürlüğe ağıtlar yakıyorum saatlerce. Ki göğsümde sıkışan umut parlasın diyorum, pırıl pırıl gözlerin gibi. Geceler boyu yıldızlara bakıyorum senin için. Görmek istesem de seni göremiyorum annem.

anne. Yusufi mihrabımda, düşlerimde kaldım. Ve hep düşlerinle kavruldum siyah gecenin ardında şafakları beklerken. Hasretini yüklenir duaların, yalnızlığın yalnızlığına vurulur.

Ben iyiyim anne, sen ağlama. Bakışlarında gizli kalan hüzünlerini, yakarışlarını vuslat gününe sakla. Ola ki bir gün çıka gelirim ve çalarım kapını sessizce. Hep o günün düşüyle kal, kal sevgiyle anneciğim.

radyo frekansınız artık 93.7 olacak. Kervan FM.

0: İşte yine o an geldi. Berrak bir sevincin, mübarek bir selamlaşmanın, sımsıcacık tebessümlerin öylesine özlendiği bir zamanda. İşte yine o geldi. Yaradana teşekkür için, çocuklara neşe, büyüklere huzur için, gönüllerimize yaşamanın bereketi için. İşte yine o geldi. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
1: Kervan FM reklamlar.
2: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambrileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun, Gaz Beton, BİMS satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
3: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
4: Kalite, güven, bol çeşit, hepsi ve daha fazlası uygun fiyat garantisiyle 1001 AVM'de. Çeyizden kırtasiyeye, hırdavattan elektrikli ev eşyalarına varıncaya kadar binlerce ürün çeşidiyle 1001 AVM her zaman uygun fiyatla ilk tercihiniz olmaya devam ediyor. 1001 AVM Merkez, İbrahimli Hayri Akınal İmam Hatip Lisesi yukarısında, 2. ve 3. şubelerimiz Karataş Erdem Koleji bitişiğinde sizlere hizmet etmeye devam ediyor.
3: Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 6157. Adresi Live Hospital civarı, Kırsal Terminal karşısı Şehit Kamil.
5: Memojan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memojan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memojantekstil.com.
3: Çağrı 27 ve Güven Park İnşaat Güvencesi ile yeni projelerimiz sizleri bekliyor. Malazgirt Mahallesi'nde 2.5+1 ultra lüks dairelerimiz kat bahçeli olup yerden ısıtmalı, ebeveyn banyolu, kapalı otopark gibi birçok avantajlarıyla geniş dairelerimiz sahiplerini bekliyor. Çağrı 27 ve Güven Park İnşaat İletişim 0543 203 76 71 0533 577 82 90. Adres Malazgirt Mahallesi 193047 Noğlu Cadde numara 24 Şahin Bey.
6: BİMS, çimento, demir, yutong, alçı ve kum çeşitleri platin inşaat ve yapı malzemelerinde. Uygun fiyat ve kalitenin adresi platin inşaat. İletişim 0535 963 5104 0530 400 0180. Aradığınız inşaat malzemesi ise bize uğrayın. Cahit Platin. Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 15 No'lu Cadde numara 108 Şehit Kamil.
7: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
1: Kervan FM'de reklamları dinledik.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 1515.
3: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz rehber sürücü kursları. Akkent İletişim 0530 771 51 92 Beydilli İletişim 0545 735 0507 Rehber Sürücü Kursları adres Akkent Şubesi Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can sitesi altı Beydinli Şubesi Çanlıdere Caddesi numara 187 Şahin Bey.
4: Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 6157. Adresi Live Hospital civarı, kırsal terminal karşısı Şehit Kamil.
5: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebe şibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Birpen'de. Daha bitmedi. Cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Birpen İrtibat 0538 443 71 33 0538 430 41 24 Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı Üzeri Hayal Park Arkası No 105 Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahin Bey.
6: Güvenli liman olan altın ve gümüş günümüzde de yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Furkan Kuyumculuk, çeyrek asırlık güven ve tecrübesiyle toptan ve perakende has altın, gram altın, gümüş ve yüzlerce çeşit altın alım satımı ile birikimlerinizde sizlere hizmet vermekten onur duyar. Her çeşit özel siparişleriniz uygun fiyata, zamanında ve itina ile yapılır. Merkez adres Gaziler Caddesi Nakıboğlu Pasajı No 46. Şube adres Gaziler Caddesi Hüseyin Paşa Camianı No 25 Şahin Bey. Furkan Kuyumcu.com.
7: Kervan Yapı olarak her

0: çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizde sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 9554 0535 431 0284 Adresimiz İbn-i Sina Mahallesi 190.090 Noğlu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
1: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 7484. Adres Kaya Önü Mahallesi Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
2: Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir. Ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 5572. Yedek parça için iletişim 0535 881 7137.
3: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfasını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
4: Erat Emlak. Sokak sokak gezip dolaşmanıza artık gerek kalmadı.
5: Siz çayınızı kahvenizi yudumlarken biz de hayal ettiğiniz mekanları bulmanızda ve almanızda öncülük yapalım. Siz isteyin, biz bulalım. Özelde Gazi Kent ve çevresinde, genelde Şahin Bey ve Şehit Kamil ilçelerimizin tamamında sizlere uygun ev, iş yeri, arsa, bağ evi ve fıstıklık ihtiyaçlarınıza anında cevap veriyoruz. Mehmet Nakşi Erat. İletişim 0507 491 7516.
4: Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 8110 No'lu Cadde numara 26 Trafik Parkı civarı Şehit Kamil.
6: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

Sana aşık, sana hayrandır efendim. Bir ben değil, alem sana hayrandır efendim. Ecram-ı felek, levh-u kalem, mestinigahım. Didarına aşık, ulu yezdandır efendim. Mahşerde nebiler bile senden medet ister. Rahmet diyen alemlere Rahmandır efendim. Kıtmiriniz ey Şah-ı Rusul, kovma kapından. Asilere lütfun yüce fermandır efendim. Ta arşa çıkar her gece aşıkların ahı, metheyleyen ahlakını Kur'an'dır efendim. Aşkınla buhurdan gibi tütmekte bu kalbim, sensiz bana cennet bile hicrandır efendim.

Gönül derdime dermandır efendim. Ulvi de senin bağrı yanık aşık-ı zarın, feryadı bütün ateş-i suzandır efendim.

Rahim, içimdeki putları devir, elindeki baltayla. Kırılan putların yerine yenilerini koyan kim? Güneş buzdan evimi yıktı, koca buzlar düştü. Putların boyunları kırıldı. İbrahim, güneşi eve sokan kim? Asma bahçesinde dolaşan güzelleri Buhtun Nasır put yaptı. Ben ki zamansız bahçeleri kucakladım, güzeller bende kaldı. İbrahim, gönlümü put sanıp da kıran kim? Gönlümü put sanıp da

Onlar Rabbimiz, bize eşlerimizden ve çocuklarımızdan gözümüzün aydınlığı olacak insanlar ihsan et ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder yap derler.

soğuk yerlere. Hayretim sel gibi şaşkın gözlere. Meğer misafirdim fani yerlerde. Gözü açıp kaparken geldi yolculuk. Gözü açıp kaparken geldi yolculuk.

Ey çölün aziz misafiri, ey suskunların kutulu sözcüsü, hüzünlerin sabırlı bekçisi, ey teselli yağmuru, huzur pınarı efendimiz. Kokun duyuldu önce, saçları rüzgarın yakasına tutuşmuş çocuklardan biri ellerini kumlardan çekip koştu. Gözlerini yukarı çevirdi. Yukarıların habercisinin, yücelerin gezgininin yüzüne bıraktı kalbini. Kanatlarını sessizliğin avucuna yayıveren kelebekler asılı kaldı havada. Rüzgar nefesini tuttu. Kum tanecikleri gül yüzünün kıvrımlarına koştu. Billur elleri uzandı nur ellerine. Eline avucuna yığdı çocuk sevinçlerinin hepsi.

bakışlarını akıttı yüzüne. Gözlerine, ta gözlerinin bebeğine baktı efendi. Varlığının çölü, küle, gülle çevirdiğini, ölümü sonsuza birleştirdiğini bilerek baktı, aktı gözlerinin içine. Nefes aldı gözlerinle buluşunca gözleri. Belki de delice seyirtti ardından. Sen de onu bekledin belli. Hepimizi, her şeyimizi, bütün kızlarımızı kucaklayan, yitirdiklerimizi bize yeniden vaat eden tebessümünle bekledin. Kız çocuğunun dudağında sonsuza goncalanan tebessüm gülleri açıldı. Karanlıkları dağıtan, hüzünleri silen, korkuları boğan tebessümüne dokundu bakışları. Kal dedi gözleri. Biraz kal, gitme. Avucuna bıraktı avuçlarının huzurunu. Belki birkaç adımını birlikte attın. Yavaşladın. Ki hiç acelen olmadığını bilirim. Kız çocuğunun boyu hizasına eğildin. Bize döndüğün gibi Miraç'tan, eğildiğin gibi günahkar yüzlerimize. Bizim hatırımıza indiğin gibi el üstünde tutulduğun semadan. Gözümüzün yaşını silmek için alkışlandığın göklerin cezbesinden sıyrıldın da döndün. Sırf bizi sevindirmek için yakınlık makamından uzak kalmaya razı oldun. Bilmez miyim? Eğildin efendim. Eğiliverdin. Yanımıza döndün. Yüzümüze baktın. Hatırımızı saydın. Nazladın bizi. Kız çocuklarımıza ebedi teselliler getirdin. Kucakladın sımsıcak. O gün o Medineli kız çocuğunun elinden tuttun. Fıtratı İslam idi kız çocuğunun. Onun sevincini önceledin. Sonraya bıraktın başkalarını. Onu sevindirmeyi önemsedin. Bekleyenleri öteledin. An dondu, mekan doğruldu. Çöl dirildi, zaman yeniden kanatlandı bakışlarının göğünde. Tebessüm ettin. Küçük kız çocuklarının hatırını her şeyin önüne aldın. Onun için çektiğin sancıları sakladın onun gözlerinden. Onun huzuru için kanayan ayaklarını unuttun onun sevincinde. Dualarının göğünde bir güneş gibi yükselttin kız çocuğu mutluluklarını. Ellerinin nuruyla ışıdı kızın yüzü. Kızın üşüyen yüzünden yansıyan ışığın aksi, sevinç sevinç pencere önlerimize kadar taştı. Ve kızın gözlerine nakş olan gül yanağının kokusu döndü dolaştı, kızlarımızın yanağına bulaştı. Şimdi o kızın yanağından miras bir ışıltıyı ve kokuyu taşıyor kızlarımızın yanakları. Onların lüle saçlarında, ceylan titrekliğinde, iri gözlerinde, beyaz gülüşlerinde, yarım kalmış, acemi ve masum dualarında senin tesellini içiyoruz her gün. Küçük kızlarımızı seviyoruz efendim sayende. Onlar için umutlanıyorsak senin müjdenle. Onları sevindirebiliyorsak senin hatırına efendim. Ne varsa sevgiden yana elimizde avucumuzda, mayasını senin tebessümünden devşirdik efendim. Efendim, neden
hala elini tutmaktan uzak düştüğümüz kızlarımız var bizim. Elimize tutunan yetimleri, öksüzleri, ötelere öylece düşüncesizce itiverdik. Kızlarımızın sımsıcak tebessümlerini soluğumuzdan buz tutmuş dipsiz kuyulara savuran buzdan heykelleriz biz. O masum dudakların baba deyişlerini huzursuz ve telaşlı saatlerin yüzünde parçalayan, paralayan babalarız biz. Şimdi kapı arkalarında baba yolu bekleyen nazenin kız çocuklarını babasız bırakanlarla aynı şehirleri paylaşıyoruz biz. Bir gün olsun, ah bir gün, bir an olsun, kızımız tutunca elimizden, hiç bırakmamaya ahdederken biz, o bırakmadıkça onun elini bırakmamaya niyetlenirken biz, hatıranı ete kemiğe bürüyüp giyinebilir miyiz? Nasıl olur da o billur elleri salıveririz ellerimizden, nar görüp çözülüvermiş buz gibi biz? Niçin gözlerinin içine büyüdüğümüz zaman da aynı ışıltıyla bakamayız o kız gibi biz? Acaba biz kimlerdeniz? Senin tuttuğun eli tutamayıp itenlerden mi? Ellerinden kızlarımızın gül kokladığı efendimiz, özür dileriz. Menba-ı Muhammed olan kızlarımızın yüzünden bize yansıyacak bir sadakalık ışıltı dileniriz. Affımızı isteriz.

0: Kervan FM reklamlar. Hacı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: İletişim 0535-737-59-0.
2: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne bakış dağıtıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
3: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
4: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

Haydi durma, vakti geldi kalkmanın, kalkmanın. Çıbanın başını tutup sıkmanın, sıkmanın. Ecele faydası yoktur korkmanın, korkmanın. Durma sen yürü hele, gönülde umut ile. Ha vardık varacağız, ne kaldı ki menzile. Tarih vermiş öğütler, bitsin yaslar ağıtlar. İki dünyamız için

Emek olmayınca dilek olur mu, olur mu? Aramayan Mevlasını bulur mu, bulur mu? Bağlan Hakk'a devran böyle kalır mı, kalır mı? Bir gün sular çekilir, bükülmeyen bükülür. Burçlara dalga dalga sancağımız dikilir. Tarih vermiş öğütler, bitsin yaslar ağıtlar. İki dünyamız için yürüyelim yiğitler.

İnanç ile umut ettik yarına, yarına. Ak gelecek her karanın yerine, yerine. Zaman gebe her şey burun buruna, buruna. Son damla var taşacak, herkes buna şaşacak. Geliyoruz korkusuz, şu maskeler düşecek. Tarih vermiş öğütler, bitsin yaslar ağıtlar. İki dünyamız için yürüyelim yiğit.

radyomuz programlarına kendini kaptırıp yemeklerini yakan anneler, mesaisinde verim azaltan babalar, ödevlerini aksatan öğrenciler, duraktaki yolcularını unutan şoför kardeşler, kuzularını kurta kaptıran çoban kardeşler, müşterisine para üstü vermeyi unutan esnaflar, yemek servisini bırakan lokantacılar, yeşil yandığı halde ışıklarda takılan sürücüler ve misafirini kapıda unutan ev sahiplerinden doğması mümkün hiçbir maddi ve manevi yükümlülük tarafımıza ait değildir. Çünkü mesuliyet bizde değil, bizi tercih edip yer açtığınız o güzel gönüllerinizdedir.

0: gönüllerin arındığı, kalplerin dualarla birleştiği ve ilahi rahmetin sağanak sağanak üzerimize yağdığı bu mukaddes günlerde Hazreti İbrahim'in sadakatini ve teslimiyetini kuşanmanızı niyaz ederiz. Kurban bayramınız kutlu olsun. İbrahim Dokumacı ve ailesi.
1: Rabbimizin sonsuz mağfiret kapılarını ardına kadar açtığı bu nurlu bayram sabahında dualarınızın makbul, amellerinizin kabul olmasını dileriz. Hanenize sağlık, kazancınıza bolluk ve yolunuza her daim selamet gelsin. Kurban bayramınız mübarek olsun. Ersoy Motors Oto Galeri 0535 819 3401.
2: Sofralarınızdan nimetin, evinizden neşenin ve kalbinizden Allah aşkının eksik olmadığı, birlik ve beraberlik içinde huzurla geçecek mukaddes bir bayram dileriz. Kurban bayramınız kutlu olsun. Çıtırsan Kuru Yemişleri, Mehmet Baki Kiraz.
1: Toprağın bağrındaki bereket gibi bu mübarek günlerin de ömrünüze, rızkınıza ve hanenize bol nimetler getirmesini dileriz. Rabbim kestiğiniz kurbanları aziz dergahında en güzel şekilde kabul buyursun. Kurban bayramınız nurlu ve mübarek olsun. Fıstıklı Center.
0: İslam alemini nuruyla aydınlatan, kalpleri birbirine yakınlaştıran mübarek bir kurban bayramına daha erişmenin şükrü içindeyiz. Cennet kapılarının ardına kadar açıldığı bu mukaddes vakitlerde dualarda buluşmak ümidiyle kurban bayramınız kutlu olsun. Asırsan Elektrik.
2: Hazreti İsmail'in rızasıyla yoğrulan bu kutlu günlerin dünyamıza barış, kalplerimize huzur ve yuvalarımıza sarsılmaz bir iman nasip etmesini dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Erat Emlak, Mehmet Nakşi Erat.
0: Avuç içlerimizde biriken duaların dualarla buluştuğu, kırgınlıkların son bulup merhametin galip geldiği bu mübarek kurban bayramının tüm İslam alemine selamet ve afiyet getirmesini Yüce Allah'tan dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun.
2: Çelik Oto Elektrik ve Klima, Hakan Çelik.
1: Bayram sabahının o manevi kokusunu, bereketini ve coşkusunu kıymetli hemşerilerimizle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim dualarınızı kabul, ümmetin birliğini daim eylesin. Kurban bayramınız kutlu olsun. Özbaşak Unlu Mamulleri, Gazi Kent ve Şubeleri, Mustafa Yener, 0507 350 63 72.
3: Rabbimizin sonsuz mağfiret ve rahmet kapılarını ardına kadar açtığı bu nurlu bayram günlerinde hanenize sağlık, kalbinize inşirah, rızkınıza bolluk gelsin. Avuç içinizde biriken tüm duaların kabul olması dileğiyle kurban bayramınız mübarek olsun. Zemheri İnşaat ve Gayrimenkul.
1: Paylaştıkça çoğalan rahmetin, teslimiyetle güzelleşen ibadetlerin şifası, ruhunuzu ve hanenizi sarsın. Rabbimizin rızasına ulaştıran, takva dolu ve her anı şükürle örülü mübarek bir kurban bayramı dileriz. Organik Kilerim.
2: Kurban ibadetinin bizlere hatırlattığı o yüce paylaşma şuurunun, kardeşliğimizin ve muhabbetimizin tüm dünyada kök salmasını Yüce Mevla'dan niyaz ederiz. Birlik İnşaat.
1: İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, kırgınlıkların son bulup merhametin galip geldiği bu mübarek kurban bayramında dualarınızın kabul olması ümidiyle kurban bayramınız mübarek olsun. Gaziantep Ucuzluk Pazarı.
3: Hazreti İbrahim'in teslimiyeti, Hazreti İsmail'in sadakati ve Yüce Rabbimizin sonsuz merhametiyle kuşandığımız bu mukaddes günlerde ibadetlerinizin makbul, kurbanlarınızın ebedi kurtuluşunuza vesile olmasını dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Hüdapar, Gaziantep İl Başkanlığı.
2: Evlerinizden bayram bereketinin, alınlarınızdan secde izinin, kalplerinizden Allah aşkının eksik olmadığı nurlu günler diler, kurban ibadetinizin ahirette beratınız, bu dünyada huzurunuz olması duasıyla kurban bayramınız kutlu olsun. Kervan FM.

hiç unutmayın. Karanlık soğuk dehlizlerdeki zincir şakırtılarının, saray debdebelerinin korkulu rüyası olması sadece tarihe has bir olay değildir. İnsanlıkla paralel başlayan ve kıyamete kadar gidecek bir süreçtir. Zindanlar, davalar için mücadele verenlerin savaş meydanıdır. Bu savaşa katılanlar elbette birçok şeyi göze almışlardır.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlid programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim Karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam. Kaplan

0: pilimize değil tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Ali Gaziantep.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
2: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebe şibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Bilpen'de. Daha bitmedi. Cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Bilpen İrtibat 0538 443 71 33 0538 430 41 24 Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı Üzeri Hayal Park Arkası No 105 Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahin Bey.
3: Güven Kasap sizlere güvenle hizmet etmeye devam ediyor. Adaklık ve kurbanlıklarınızı ister siz getirin, isterseniz bir telefonla biz keselim, temizleyelim, adresinize teslim edelim. İster büyükbaş, ister küçükbaş, isterseniz de deve. Evet evet yanlış duymadınız. Deve siparişlerinizi de alıyoruz. Bizi aramanız yeterli. Güven Kasap.
4: Telefonlarımız 0534 732 24 98 0532 426 94 92
0: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027 Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde Numara 71A Şehit Kamil.
5: Sever Ticaret'te evinize lazım olan tüm beyaz eşya ve mobilyalar sizleri bekliyor. Bosch ve Mondi gibi önde gelen markaların yanı sıra çeşitli marka ve modellerle ürün yelpazemizi sizler için daha da genişlettik. Evini sevenlerin buluştuğu nokta Sever Ticaret Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazası. Sever Ticaret Merkez İletişim 0533 657 46 49 Şube İletişim 0501 072 71 92 Merkez adresimiz Selahattin Eyyubi Mahallesi Maaşkuyu Caddesi Kırsal Terminal çaprazında. Şube adresimiz Karacaahmet Mahallesi Ayşe Fatma Camii arkası Göktuğ sitesi 6 Şehit Kamil.
6: Aytekin Otomotiv oto yedek parça yağ ve filtre. Birçok markanın sarf malzemeleri Aytekin Otomotiv'de. Motor yağları, hava, polen ve yağ filtreleri gibi birçok sarf malzemeleri ve yedek parçaları temin edeceğiniz güvenilir nokta Aytekin Otomotiv. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 57 No'lu Sokak No 48 Süleyman Aytekin. İletişim 0555 338 11 75.
7: Erat Emlak. Sokak sokak gezip dolaşmanıza artık gerek kalmadı.
8: Siz çayınızı kahvenizi yudumlarken biz de hayal ettiğiniz mekanları bulmanızda ve almanızda öncülük yapalım. Siz isteyin, biz bulalım. Özelde Gazikent ve çevresinde, genelde Şahin Bey ve Şehit Kamil ilçelerimizin tamamında sizlere uygun ev, iş yeri, arsa, bağ evi ve fıstıklık ihtiyaçlarınıza anında cevap veriyoruz. Mehmet Nakşi Erat. İletişim 0507 491 75 16.
7: Adresimiz Gazikent Belkıs Mahallesi 8110 No'lu Cadde Numara 26 Trafik Parkı civarı Şehit Kamil.
9: Güven Motor, motosiklet özel tamir ve bakım servisi. Yamaha, Honda, Kuba, Mondial, Kanuni, Asya Motor Grupların tüm arıza, tamir ve bakımı için motorlarınızı teslim edeceğiniz servis, Güven Motor Özel Servis, siz değerli halkımızın hizmetinde.
7: Altay motosikletleri yetkili bayisi olan Güven Motor iletişim 0535 680 1062.
9: Adres Vatan Mahallesi 16 No'lu Cadde numara 62 Şahinbey Gaziantep.
10: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur, bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
11: Zarafetin simgesi kuyumcu battal. Her biri birbirinden güzel küpeler, yüzükler, gözleri kamaştıran bilezik ve kolye çeşitleri kuyumcu battalda. Düğün, nişan gibi özel gün ve gecelerinizde kaliteli işçilikle hediyelik çeşitlerimizi görmeniz ve güvenilir alışveriş yapmanız için sizleri kuyumcu battala bekliyoruz. Yastık altı birikimleriniz için bizi tercih edin. Telefonumuz 0536 630 67 88. Adresimiz Çıksorut 29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi numara 120 Şehit Kamil.
12: Kervan FM'de reklamları dinledik.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elbette onların etleri ve kanları Allah'a ulaşmayacaktır. Ancak ona sizin takvanız erecektir. Onları bu şekilde sizin buyruğunuza verdi ki, size yolunu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir ile yüceltesiniz. Ey Muhammed! Vazifelerini güzelce yapan iyilik sevenleri müjdele. Hac Suresi Ayet 37.

tırnaklarıyla gelecektir. Hayvanın kanı yere düşmezden önce Allah indinde yüce bir mevkiye ulaşır. Öyleyse onu gönül hoşluğuyla ifa edin.

De ki, namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Böyle emrolundum ve ben Müslümanların ilkiyim.

0: ne olursan ol yine gel diyen Mevlana'nın, yaradılanı severiz yaradandan ötürü diyen Yunus'un, en gür sada İslam'ın sedası olacaktır diyen Said-i Nursi'nin, mücadelem yalnızca din ve Allah içindir diyen Şeyh Said'in, Hasan el-Benna'nın, Şeyh Ahmet Yasin'in, Mevdudi'nin, Seyyid Kutub'un ve Hüseyinlerin sesiyle sizlere sesleniyoruz. Sizi Allah için çok seviyoruz. Sizi Allah için çok seviyoruz. Sizin sesiniz olmaya, hakkı hakikati Allah'ın izniyle haykırmaya devam ediyoruz.
1: Kervan FM 93.7

0: Kervan FM reklamlar.
1: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 74 84. Adres Kaya Önü Mahallesi, Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
2: Baklavacılık emek ister. Dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur, bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağ, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
3: Haccı da, umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: İletişim 0535 737 59 00.
5: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
6: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği. İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
8: İlim, kültür, sanat, müzik ve doğru haberler bu frekansta. İlim, kültür, sanat, müzik ve doğru haberler bu frekansta. Kervan FM 93.7. Kervan FM.
9: Teşrik tekbirini unutmayın. Bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit farz namazın ardından birer defa okunması gereken teşrik tekbiri şöyle.

0: Kurban Bayramı sebebiyle farz namazların ardından getirilmesi gereken teşrik tekbirini unutmayalım.
1: Gaziantep ilimiz için öğle ezanı.

0: Kervan FM reklamlar.
1: İsop King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsop King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
2: Mulife ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösterende yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5+1 dairelerimizin bazı özellikleri: her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulife ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 0819 0532 554 6303. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
3: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
4: Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılığın adresi Osman Taşımacılık. Evden eve taşımadan şehir içi taşımaya, şehirler arası taşımacılıktan parça eşya taşımaya kadar tüm taşıma ihtiyaçlarınızda uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Eşyalarınızı kendi eşyamız gibi özenle ambalajlayarak paketliyor, asansörle dilediğiniz adrese hasarsız ulaştırıyoruz. Siz arkanıza yaslanın, gerisini bize bırakın. Çünkü Osman Taşımacılık yanınızda. Hemen arayın, konforlu taşınmanın tadını çıkarın. Osman Taşımacılık. İletişim 0537 441 4002.
5: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
6: Kervan Yapı olarak

0: Rama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizle sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 9554 0535 431 02 84 adresimiz İbni Sina Mahallesi 190.090 No'lu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
1: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027 adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde numara 71A Şehit Kamil. Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir. Ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 55 72. Yedek parça için iletişim 0535 881 71 37.
2: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfalarını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
3: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
4: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

0: İster ateşin üstünde yürüyen bir karınca misali,
1: ister sihirleri ve ezberleri bozan Asa-i Musa gibi,
0: ister ölülere diriliş üfleyen İsa'ca bir iksir gibi
1: veya Muhammed'i davet gibi,
0: bu çürümeye, bu yozlaşmaya mutlaka bir şey yapmalı.
1: Bu yangın sönmeli.
0: Bu sihir bozulmalı.
1: Ve bir diriliş gerçekleşmeli.
0: Bu hedefe yönelik kim neye sahipse o kadar sorumludur.

0: Berberi'nden. Hedef alınan üssün hangi ülkede bulunduğuna dair bilgi paylaşılmadı. Ancak bölgedeki ABD üslerine ev sahipliği yapan ülkelerden olan Kuveyt, füze ve insansız hava aracı saldırılarıyla karşı karşıya kaldığını açıkladı. Kuveyt ordusu, hava savunma sistemlerinin devreye girerek saldırıları engellemeye çalıştığını bildirdi. Kuveyt makamları, vatandaşlarına güvenlik talimatlarına uyma çağrısında bulundu.
1: Değerli izleyenler, İran Devlet Televizyonu, Tahran'la Washington arasında hazırlanan gayri resmi ilk mutabakat çerçevesinin taslağına ilişkin bilgi paylaştı. Buna göre İran, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi geçişlerini savaş öncesi seviyeye çıkaracak, ABD ise İran çevresindeki askeri varlığını geri çekerek deniz ablukasını kaldıracak.
0: İran Devlet Televizyonu, Tahran'la Washington arasında hazırlanmakta olan mutabakat zaptına ilişkin ilk gayri resmi çerçeve taslağına ulaşıldığını açıkladı. Haberde, İslamabad mutabakatı olarak anılan çerçevenin henüz nihai hale getirilmediği belirtilirken, İran'ın somut doğrulama olmadan hiçbir adım atmayacağı belirtildi. Taslağa göre İran, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi trafiğini bir ay içerisinde savaş öncesi seviyelere geri döndürmeyi taahhüt etti. Boğaz'daki gemi trafiğinin yönetimi ve rotalarının ise İran'la Umman işbirliğinde yürütüleceği kaydedildi. Haberde askeri gemilerin söz konusu taslak anlaşmanın kapsamına dahil olmadığı aktarıldı. Taslak metinde ayrıca ABD'nin İran çevresindeki askeri güçlerini geri çekeceği ve deniz ablukasını kaldıracağı bildirildi. İran Devlet Televizyonu, nihai anlaşmanın 60 gün içinde sağlanması halinde mutabakatın bağlayıcı bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı şeklinde onaylanacağını da duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan da Hürmüz'le ilgili bir açıklama geldi. Düşman ülkelere ait gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişinin yasak olduğuna vurgu yapılan açıklamada, çarşamba gününü kapsayan son 24 saat içinde 23 ticari geminin Boğaz'dan sorunsuz geçtiği belirtildi. Öte yandan Beyaz Saray, İran medyası tarafından servis edilen mutabakat zaptı hakkında haberlerin doğru olmadığını savundu. Yapılan açıklamada İran'la müzakerelerin iyi gittiği belirtildi.
1: ABD ve İran arasındaki görüşmeler devam ederken Trump'tan yine çelişkili açıklamalar geldi. ABD Başkanı Hürmüz Boğazı'nı kimse kontrol etmeyecek, herkese açık olacak dedi. Görüşmelerin seyrine ilişkin de konuşan Trump, İran anlaşmaya kararlı ancak henüz o noktada değiliz diye de ekledi. Thank you very much,
0: thank you. ABD ve İran arasındaki savaşı bitirecek anlaşma için pazarlık devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da kabinesiyle bir araya geldi. İran hakkında soruları yanıtlayan Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılacağını söyledi. Hürmüz Boğazı'nı kimse

0: kimse kontrol etmeyecek, herkese açık olacak. Doğru zamanda Hürmüz Boğazı'ndan geçişte sağlayacağız. İran'la yapılacak anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı hemen açılacak. Trump, bölge ülkelerinin İbrahim anlaşmalarına katılmazsa İran'la anlaşma yapmanın doğru olmayacağını bir kez daha ifade etti. Donald Trump, İran anlaşması iyi değil, mükemmel olmalı. Tüm bunları kötü bir anlaşma için yapmadık dedi. İran'ın anlaşmaya kararlı olduğunu ancak henüz o noktada olmadıklarını söyleyen Trump, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun Rusya ya da Çin'e gönderilmesini istemediğini de söyledi. ABD Başkanı, İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretiminden vazgeçmesinin ülkenin yaptırımlardan kurtulmasına yetmeyeceğini de ifade etti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise anlaşma konusunda ilerleme olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki saatlerde ve günlerde göreceğiz dedi. Trump'ın açıklamalarına İran'dan cevap geldi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ülkesinin Hürmüz Boğazı üzerindeki yetki ve yaptırımların kaldırılması gibi kırmızı çizgilerinden geri adım atmayacağını vurguladı. Azizi, Trump'ın stratejik çıkmazdan bir çıkış yolu aradığını ve tehditler savurmakla anlaşma çağrısı yapmak arasında gidip geldiği değerlendirmesinde bulundu.
1: Bu arada ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı konusunda İran'la işbirliği yapabileceği iddia edilen Umman'a yönelik tehditlerde bulundu. Trump'ın iyi davranmazlarsa onları yok ederiz sözleri bölgede tepki topladı.
0: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la Umman'ın Hürmüz Boğazı'nın yönetimi konusunda ortak hareket edebileceğine ilişkin iddiaların ardından Umman'a yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı'nı birlikte yönetmesini öngören kısa vadeli bir anlaşmayı kabul edip etmeyeceği yönündeki soruya sert yanıt verdi. Trump, "Hayır, Boğaz herkese açık olacak. Burası uluslararası sulardır. Umman'da herkes gibi iyi davranacak. Aksi halde onları yok etmek zorunda kalırız" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı'nın sözleri kısa sürede büyük tepki çekerken, Beyaz Saray açıklamaların dil sürçmesi olup olmadığı yönündeki sorulara net cevap vermedi. ABD Dışişleri Bakanlığı ise Trump'ın açıklamalarının görüntü ve metnini herhangi bir düzeltme yapmadan yayımladı. Trump'ın çıkışı, İran Devlet Televizyonu'nun yayımladığı ve İslamabad mutabakatı olarak anılan taslak çerçeve metninin ardından geldi. Öte yandan Trump'ın Umman'a yönelik tehdit dili sosyal medyada ve Arap kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Çok sayıda siyasetçi ve yorumcu, ABD Başkanı'nın açıklamalarını zorbalık ve devlet diliyle bağdaşmayan tehdit olarak değerlendirdi.
1: Ve gündeme dair bir diğer önemli gelişme, Trump'ın hiç alakası yokken bir boyutuyla, diğer bir ifadeyle ihanet olan, diğer adıyla ihanet olan İbrahim anlaşmalarla ilgili bölge ülkelerine yönelik artan baskısı ve bu baskıya gelen tepkiler var değerli izleyenler. O tepkileri ekranlarınıza getireceğiz. Son olarak Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Trump'ın Pakistan dahil bazı ülkeleri yaptığı İbrahim anlaşmalara katılım çağrısı ile ilgili konuştu. Asif, "Çok net bir duruşumuz var. Bu bizim için kabul edilebilir değil." dedi.
0: Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, ABD Başkanı Trump'ın Pakistan dahil bazı ülkelere yaptığı İbrahim anlaşmalarına katılım çağrısına cevap verdi. Asif, "Bireysel olarak temel ideolojilerimizle çelişen hiçbir anlaşmaya katılmamamız gerektiğini düşünüyorum. Çok net bir duruşumuz var. Bu bizim için kabul edilebilir değil." ifadelerini kullandı. Asif, "Şu anda bu konuda bizim tarafımızdan atılmış bir girişim yok. Kimse de bize böyle bir teklif yapmadı." dedi. ABD'den İbrahim anlaşmalarına katılım konusunda bir temas olup olmadığı sorusuna cevap veren Asif, Pakistan'ın tutumunun değişmediğini söyledi. Pakistanlı bakan, "Çok net bir duruşumuz var. Ayrıca pasaportlarımızda İsrail'in adı bile yer almayan tek ülkeyiz." açıklamasını yaptı.
1: Değerli izleyenler, yaklaşık 2 milyon hacı adayı hac vecibelerini yerine getirerek hacı oldu. Sağlık durumu ile ilgili bir takım endişeler vardı ve Suudi makamlarından konuyla ilgili bir açıklama var, onu paylaşacağız. Suudi yönetimi hac ibadetini yerine getiren hacıların genel sağlık durumunun istikrarlı olduğunu ve herhangi bir sağlık tehdidine rastlanmadığını duyurdu.
0: Kutsal topraklarda bulunan 1,7 milyon aşkın Müslüman hacı oldu. Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdülaziz Abdülbaki, kutsal topraklarda hac ibadetini yerine getiren Müslümanların sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Kutsal topraklarda sıcak çarpması belirtileri üzerine 466 kişinin tedavi altına alındığını aktaran Abdülbaki, hacıların genel sağlık durumu istikrarlıdır. Son derece verimli sağlık sistemi sayesinde herhangi bir sağlık tehdidine rastlanmadı dedi. Hac mevsiminin başından bu yana sağlık alanında 1,2 milyonun üzerinde kişiye hizmet verildiğine işaret eden Abdülbaki, bunlar arasında 83 acil vakaya müdahale edildiği ve 29 açık kalp ameliyatının yapıldığını ifade etti. Suudi Arabistan Ulaştırma ve Lojistik Hizmetleri Bakanlığı Sözcüsü Abdülaziz El-Uteybi de hac ibadetini yerine getiren kafilelerin 29 Mayıs Cuma günü itibariyle kutsal topraklardan ayrılmaya başlayacağını söyledi.
1: Bayram gündemine dair haberlerle devam ediyoruz değerli izleyenler. Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Cerrah Mahallesi'nde 60 yıldır sürdürülen toplu bayramlaşma geleneği bu yılda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Bayram namazının ardından bir araya gelenler kilometrelerce uzayan kuyrukta tek tek bayramlaştı.
0: Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Cerrah Mahallesi'nde bayram namazının ardından vatandaşlar mezarlık ziyaretinde bulundu. Duaların ardından mahalle sakinleri geleneksel hale gelen toplu bayramlaşma alanında bir araya geldi. Binden fazla kişinin katıldığı bayramlaşmada oluşan yaklaşık 1 kilometrelik sıra dikkat çekti. Bölge sakinlerinin tek tek tokalaşıp bayramlaştığı anlar drone'la havadan görüntülendi. Cerrah Mahallesi Muhtarı Hasan Ayar, geleneğin yarım asrı aşkın süredir kesintisiz sürdüğünü belirterek, bayramlaşmanın mahalle kültürünün en önemli unsurlarından biri olduğunu ifade etti.
2: Sabah kalktığımızda abdestimizi alıyoruz, camiye gidiyoruz. Orada cemaatle beraber sabah namazımızı kılıyoruz. Ondan sonra hocanın verdiği vaazı dinliyoruz, bayram namazına geçiyoruz. Bayram namazı bittikten sonra dualarımızı yapıp, mezarlığımıza, Cerrah mezarlığımıza geliyoruz. Burada hocayla beraber toplu şekilde halkla beraber dualarımızı yapıyoruz. Ondan sonra tek sıra bayramlaşma pozisyonuna geçiyoruz.
0: Bayramlaşmanın tek sıra halinde tamamlandığını belirten Ayar, geleneğin gelecek nesillere aktarılacağını söyledi.
2: 60 yıldır bu bayramlaşma pozisyonumuz devam ediyor. Bundan sonra da devam edecektir inşallah. Bayramlaşmayı tek seferde burada bayramlaştıktan sonra olay bitmiş oluyor. Ondan sonra herkes kurbanını kesmek isteyen kurban kesim yerlerine gidiyor.
0: 14 yaşındaki mahalle sakini Ömer Cephe ise dedelerinden kalan bu geleneği sürdürmek istediklerini dile getirdi.
3: Dedelerimizden bize kalan miras sürdürmeye çalışıyoruz. Ve her bayram bu kadar coşkuyla bu kadar kalabalık oluyor her zaman.
1: Şimdi de sizleri Edirne'nin Akardere köyüne götüreceğiz değerli izleyenler. Bu köyde Kurban Bayramı'nda et girmeyen ev kalmıyor. Akardere köylüleri asırlık bayram geleneğini azimle devam ettiriyor.
0: Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Akardere köyünde her Kurban Bayramı'nda sürdürülen gelenek bu yılda devam etti. Köy halkı kestikleri kurbanlardan ayırdıkları etleri ortak kazanlarda pişirerek tüm köylüye dağıttı. Kurban kesen vatandaşlar etlerin bir kısmını köy camisinde kurulan aşevine teslim etti. Gençlerin ve gönüllülerin hazırladığı etler büyük kazanlarda özenle pişirildi. Akardere Köyü Muhtarı Aydın Yiğitoğlu, köyün kuruluşundan bu yana süren geleneği yaşatmaya çalıştıklarını belirterek, köyümüzde kurban eti girmemiş ev kalmıyor dedi.
4: Bugün 101. yılını gerçekleştirdiğimiz geleneksel eskilerden gelen adetimizi yine bu kardeşlerimizle beraber devam ettiriyoruz. İnşallah bir saat içinde bu pişirdiğimiz etleri herkesin sofralarına kavuşturacağız. İnşallah ileriki yıllarda da aynı adetlerimizi bu kardeşlerimizle beraber devam ettireceğiz.
0: Meşe odununda yaklaşık 4 saat boyunca pişirilen etler camiden yapılan anonsun ardından köylüye dağıtıldı. Ellerine kaplarını alan vatandaşlar camiye giderek sıraya girdi. İmamın yaptığı bereket duasının ardından etler herkese eşit şekilde dağıtıldı. Köylüler bayram sofralarında paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. Birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden biri olan gelenek, bu yılda Akardere köyünde bayramın manevi atmosferini güçlendirdi.
1: Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktardık değerli izleyenler. Bültenimizi burada nokta diyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

0: radyo frekansınız 93.7 olacak. Yüreğiniz yeterse. Yüreğiniz yeterse. Kervan FM. Kervan FM.
1: Gönüllerin arındığı, kalplerin dualarla birleştiği ve ilahi rahmetin sağanak sağanak üzerimize yağdığı bu mukaddes günlerde Hazreti İbrahim'in sadakatini ve teslimiyetini kuşanmanızı niyaz ederiz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. İbrahim Dokumacı ve ailesi.
2: Rabbimizin sonsuz mağfiret kapılarını ardına kadar açtığı bu nurlu bayram sabahında dualarınızın makbul, amellerinizin kabul olmasını dileriz. Hanenize sağlık, kazancınıza bolluk ve yolunuza her daim selamet gelsin. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ersoy Motors Oto Galeri 0535 819 3401.
3: Sofralarınızdan nimetin, evinizden neşenin ve kalbinizden Allah aşkının eksik olmadığı, birlik ve beraberlik içinde huzurla geçecek mukaddes bir bayram dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Çıtırsan Kuru Yemişleri, Mehmet Baki Kiraz.
2: Toprağın bağrındaki bereket gibi bu mübarek günlerin de ömrünüze, rızkınıza ve hanenize bol nimetler getirmesini dileriz. Rabbim kestiğiniz kurbanları aziz dergahında en güzel şekilde kabul buyursun. Kurban bayramınız nurlu ve mübarek olsun. Fıstıklı Center.
1: İslam alemini nuruyla aydınlatan, kalpleri birbirine yakınlaştıran mübarek bir kurban bayramına daha erişmenin şükrü içindeyiz. Cennet kapılarının ardına kadar açıldığı bu mukaddes vakitlerde dualarda buluşmak ümidiyle kurban bayramınız kutlu olsun. Asırsan Elektrik.
3: Hazreti İsmail'in rızasıyla yoğrulan bu kutlu günlerin dünyamıza barış, kalplerimize huzur ve yuvalarımıza sarsılmaz bir iman nasip etmesini dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Erat Emlak, Mehmet Nakşi Erat.
1: Avuç içlerimizde biriken duaların dualarla buluştuğu, kırgınlıkların son bulup merhametin galip geldiği bu mübarek Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine selamet ve afiyet getirmesini Yüce Allah'tan dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
3: Çelik Oto Elektrik ve Klima, Hakan Çelik.
2: Bayram sabahının o manevi kokusunu, bereketini ve coşkusunu kıymetli hemşevilerimizle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim dualarınızı kabul, ümmetin birliğini daim eylesin. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Özbaşak Unlu Mamulleri, Gazi Kent ve Şubeleri, Mustafa Yener, 0507 350 63 72.
4: Rabbimizin sonsuz mağfiret ve rahmet kapılarını ardına kadar açtığı bu nurlu bayram günlerinde hanenize sağlık, kalbinize inşirah, rızkınıza bolluk gelsin. Avuç içinizde biriken tüm duaların kabul olması dileğiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Zemheri İnşaat ve Gayrimenkul.
2: Paylaştıkça çoğalan rahmetin, teslimiyetle güzelleşen ibadetlerin şifası, ruhunuzu ve hanenizi sarsın. Rabbimizin rızasına ulaştıran, takva dolu ve her anı şükürle örülü mübarek bir Kurban Bayramı dileriz. Organik Kilerim.
3: Kurban ibadetinin bizlere hatırlattığı o yüce paylaşma şuurunun, kardeşliğimizin ve muhabbetimizin tüm dünyada kök salmasını Yüce Mevla'dan niyaz ederiz. Birlik İnşaat.
2: İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, kırgınlıkların son bulup merhametin galip geldiği bu mübarek Kurban Bayramı'nda dualarınızın kabul olması ümidiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Gaziantep Ucuzluk Pazarı.
4: Hazreti İbrahim'in teslimiyeti, Hazreti İsmail'in sadakati ve Yüce Rabbimizin sonsuz merhametiyle kuşandığımız bu mukaddes günlerde ibadetlerinizin makbul, kurbanlarınızın ebedi kurtuluşunuza vesile olmasını dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Hüdapar, Gaziantep İl Başkanlığı.
3: Evlerinizden bayram bereketinin, alınlarınızdan secde izinin, kalplerinizden Allah aşkının eksik olmadığı nurlu günler diler, kurban ibadetinizin ahirette beratınız, bu dünyada huzurunuz olması duasıyla Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kervan FM.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam, kaplamalı cam ve standart çift cam ürünleriyle yelpazemizi genişleterek büyümeye devam ediyoruz. Siparişlerinize anında ve hızlı bir şekilde dönüş sağlıyor. Sadece Gaziantep ilimize değil, tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Eli Gaziantep.
3: Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılığın adresi Osman Taşımacılık. Evden eve taşımadan şehir içi taşımaya, şehirler arası taşımacılıktan parça eşya taşımaya kadar tüm taşıma ihtiyaçlarınızda uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Eşyalarınızı kendi eşyamız gibi özenle ambalajlayarak paketliyor, asansörle dilediğiniz adrese hasarsız ulaştırıyoruz. Siz arkanıza yaslanın, gerisini bize bırakın. Çünkü Osman Taşımacılık yanınızda. Hemen arayın, konforlu taşınmanın tadını çıkarın. Osman Taşımacılık, iletişim 0537 441 40 02.
4: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambirileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun, Gaz Beton, BİMS satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
5: Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 61 57. Adres İsimiz Live Hospital civarı Kırsal Terminal karşısı Şehit Kamil.
6: Güvenli liman olan altın ve gümüş günümüzde de yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Furkan Kuyumculuk çeyrek asırlık güven ve tecrübesiyle toptan ve perakende has altın, gram altın, gümüş ve yüzlerce çeşit altın alım satımı ile birikimlerinizde sizlere hizmet vermekten onur duyar. Her çeşit özel siparişleriniz uygun fiyata, zamanında ve itina ile yapılır. Merkez adres Gaziler Caddesi Nakıboğlu Pasajı No 46. Şube adres Gaziler Caddesi Hüseyin Paşa Camianı No 25 Şahin Bey. Furkankuyumcu.com.
7: Güven Kasap sizlere güvenle hizmet etmeye devam ediyor. Adaklık ve kurbanlıklarınızı ister siz getirin, isterseniz bir telefonla biz keselim, temizleyelim, adresinize teslim edelim. İster büyükbaş, ister küçükbaş, isterseniz de deve. Evet evet, yanlış duymadınız. Deve siparişlerinizi de alıyoruz. Bizi aramanız yeterli. Güven Kasap.
6: Telefonlarımız 0534 732 2498, 0532 426 9492.
8: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çıksorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde, numara 71A Şehit Kamil.
9: Aytekin Otomotiv, oto yedek parça, yağ ve filtre. Birçok markanın sarf malzemeleri Aytekin Otomotiv'de. Motor yağları, hava, polen ve yağ filtreleri gibi birçok sarf malzemeleri ve yedek parçaları temin edeceğiniz güvenilir nokta Aytekin Otomotiv. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 57 No'lu Sokak No 48 Süleyman Aytekin. İletişim 0555 338 1175.
10: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
11: İletişim 0535 737 59 çift 0.
12: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
13: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
14: Kervan FM'de reklamları dinleyin.

0: Kervan FM reklamlar. Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: İletişim 0535-737-59-0.
2: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
3: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
4: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi, İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

çok çok yakındır bize. Güneşler doğar dayı sevgimize. Zindan set olmaz aşkımıza, sevgimize. Gün yakındır dayı, güneşler doğar üstümüze. Sabırdır dayı, sabrımıza katır. Gözyaşlarımızı aşımıza, sevgimize katır. Bitsin bu zulüm, bu sürgün, bıktık artık. Dayı, yarınlar bizimdir, tarihtir, canlı tarihtir.

Ey Rabbim! Peygamberle baş başa konuşacağınız zaman bu konuşmanızdan önce bir sadaka verin buyuruyorsun. Benim tasadduk edecek hiçbir şeyim yok. Gölgemde beni savunurken canlarını veren çocuklardan başka. Kabul buyur Allah'ım. Beni duyur Allah'ım. Sübhan olan Allah. Ya Resulallah, ben Kudüs'üm. Allah'ın dokunulmaz kıldığı üç hareminden biri. Yeryüzünün süslerinden bir süsüm. Kalbinde Mescid-i Aksa'yı taşıyan. Sokaklarında peygamberlerin yürüdüğü, güldüğü ama hep öldürüldüğü şehir. Bu yüzden uzundur yasım. İniltilerini duyduğun, derdini dinlediğin o kütük misali, beni de duy, beni de dinle. Bugün hem garip hem de mahpusum. Ebva'dan döndüğün günkü gibi öksüz, Taif'te taşlandığın günkü gibi sahipsiz, Ebu Talip mahallesindeki gibi yalnız, tepeden tırnağa pusum. Ben Kudüs'üm, Mekke-i Mükerreme'nin kardeşi. O Zemzem'le Umman, bense kan dolu bir tasım. O şehirlerin anası, bense şehirlerin mazlumuyum. O sevinç gözyaşlarından deniz, ben acılardan bir nehirim. O ayaklar altında kalmasın diye bir İsra gecesiyle şeref verdiğin fakirim. Başım üstüne dedim, başımla beraber dedim. Sen göklere yükselirken başını ayaklarının altına koyan şehirim. Her şehir senden bir teberrük aldı. Bana da hüznün kaldı o gece. Yüzünde Ebu Talib'in, Hatice'nin hüznü vardı. Yüzünde, her hüznü unutturacak yüzünde hüznü gördüm. Sen hüzün peygamberi, ben de hüznün şehri oldum. Gündüzlerim ölüm koktu, gecelerim sen. Zeynep'i, Ümmü Gülsüm'ü, Rakiye'yi toprağa verdiğin gibi kaç kız çocuğunu bağrıma bastım bir bilsen. Bildirsin azim olan Allah, Sübhan olan Allah. Ben Kudüs'üm, kubbelerinde feryatlar yankılanan, ağıtları saklayıp seher vaktine onlardan irili ufaklı kefenler ördüm. Ve ben iki Fatih gördüm. İlki Ömer'di, yürüyerek girdi kapımdan. Hem şehrime hem kalbime girdi. Yine sen koptu sabahlarım, akşamlarım, uzun sürmedi rüyalarım. Sevincim yarım kaldı, düşlerim yarım. Yine gelir diye beklerken Ömer'i, ikinci Fatih'i gördüm kapımda. Adı Selahaddin Eyyubi'ydi. O nasıl bir oğuldu öyle? Adalet ve merhamet insan suretindeydi. Ve bir muhafız gördüm, Eba Eyyub el-Ensari'nin şehrinden. Uzatıp elini, etten duvar ördü çevreme, çelikten kalkan. Cennet mekan Abdülhamid Han. Ya Resulallah, ben Kudüs'üm. Gözü Mekke'de, kulağı Medine'de olan şehir. Mescid-i Kıbleteyn'de yüzünü Kabe'ye dönüp Uhud gibi sırtını yasladığın şehir. Ümmetinin yüzü de Kabe'ye dönüp ama bana sırt çevireceklerini hiç düşünmemiştim.
Meryem'in susup kundaktaki İsa'nın konuştuğunu gördüm. Ama Meryemlerin öldürülüp kundakların ateşe verileceğini hiç düşünmemiştim. Şimdi mazlumlar, çocuklar, zayıflar kaldı yanımda. Bedir'de dua ettiğin gibi onlara da dua et. De ki Allah'a, bu bir avuç insanı helak edersen Mescid-i Aksa'da sana ibadet edecek kimse kalmaz. Duanı kabul buyursun Allah. Sübhan olan Allah. Allah kalbime Mescid-i Aksa dedi ama o adı koruyan olmadı. Kendini haremin hizmetçisi görenler terk etti beni. Ağlayanım yok Kabe'den, Mescid-i Nebi'den başka. Bir umudum var ki seni alemlere rahmet gönderen Allah var. Davud'un sapan taşıyla Calud'u yere seren Allah var. Hazreti Yakub'a Yusuf'un kokusunu taşıyan Allah var. Bana bunadı demelerinden korkmasam, sanki İstanbul'dan Ömer'in, Selahaddin'in, Abdülhamid'in kokusunu alıyorum. Sanki bana doğru payitahttan arslan seli akacak. Kıpkızıl bir şafakta göğüme bir hilal, bir de yıldız takacak. Ya Resulallah, huzurunda sesimi yükselttiğim için affetsin beni Allah. Ben Kudüs'üm, sen başımın tacısın. Ama bugün ümmetine küsüm.

0: Oruç tutuyorsunuz. Orucunuz sırf aç kalmaktan mı ibaret? Yoksa gerçek bir ibadet Allah rızası için bir ibadet haline geldi mi? Biz bir radyo. Sizler de dinleyici. Hepsi bu kadar mı?
1: Hepsi bu kadar.
0: Hayır. Biz kocaman bir aileyiz. Kocaman bir aile.

0: Kervan FM reklamlar. Hacı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: İletişim 0535 737 59 çift 0.
2: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
4: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

Gözleri ışıldar yolların kıvrımlarında, umutlar ki paslanmamıştır onlar. Çeker uzakları yakına rüzgar, çiçekler toprakta bengi su kokar, gölgelere yaslanmamıştır onlar. Yüreğinde deniz taşıyanların destanı okunur kaldırımlarda, sevdiğine nazlanmamıştır onlar.

Ey Muhammed, de ki, mülkün sahibi olan Allah'ım, mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden çekip alırsın. Dilediğini aziz kılar, dilediğini alçaltırsın. İyilik elindendir. Doğrusu sen her şeye kadirsin. Geceyi gündüze, gündüzü geceye geçirirsin. Ölüden diri, diriden ölü çıkarırsın. Dilediğini hesapsız rızıklandırırsın.

0: geçen her gün üstümüze doğuyor güneş. Bir mum gibi dakikalarında eriyoruz hayatın. Bir buz gibi damla damla çözülüyoruz günahların ateşinde. Biz nereye gidiyoruz? Hayatımızda Allah ne kadar var? Amir, müdür, eş, iş, çek, senet, müdahil de Rabb-i Teala hayatımıza nereye kadar ve ne kadar müdahil? Borçlar, alverler, dersler, sınavlar, kırmızı ışıklar, korna sesleri, dev makinelerin uğultuları, sokak kalabalıkları, hastalıklar, dertler, çileler, yeter diye bağırmak geldi mi hiç içinizden? Durup bir soluklanmak, hayatın teşkalesine cennet serinliğinde bir mola vermek, sabah kahvaltısında bir dilim peynir gibi taze, bir keyif çayı gibi duman duman sıcak, 70'lik bir dedenin alnındaki çizgiler gibi saf, bir anne yüreği gibi açık ve şeffaf, bir baba yüzü gibi aydınlık, bir dost gibi güleç, bir karanfil kadar kırmızı noktada nefeslenmek istiyor musunuz? Dünyanın pençesinden kurtulup, kucak dolusu bir içtenlik için emin olun biz birebiriz.
1: Kervan FM 93.7.
2: Kervan FM reklamlar. Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
3: İletişim 0535 737 59 çift 0.
4: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
5: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
2: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
6: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi, İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
7: Gönüllerin arındığı, kalplerin dualarla birleştiği ve ilahi rahmetin sağanak sağanak üzerimize yağdığı bu mukaddes günlerde Hazreti İbrahim'in sadakatini ve teslimiyetini kuşanmanızı niyaz ederiz. Kurban bayramınız kutlu olsun. İbrahim Dokumacı ve ailesi.
8: Rabbimizin sonsuz mağfiret kapılarını ardına kadar açtığı bu nurlu bayram sabahında dualarınızın makbul, amellerinizin kabul olmasını dileriz. Hanenize sağlık, kazancınıza bolluk ve yolunuza her daim selamet gelsin. Kurban bayramınız mübarek olsun. Ersoy Motors Oto Galeri 0535 819 3401.
9: Sofralarınızdan nimetin, evinizden neşenin ve kalbinizden Allah aşkının eksik olmadığı, birlik ve beraberlik içinde huzurla geçecek mukaddes bir bayram dileriz. Kurban bayramınız kutlu olsun. Çıtırsan Kuru Yemişleri, Mehmet Baki Kiraz.
8: Toprağın bağrındaki bereket gibi bu mübarek günlerin de ömrünüze, rızkınıza ve hanenize bol nimetler getirmesini dileriz. Rabbim kestiğiniz kurbanları aziz dergahında en güzel şekilde kabul buyursun. Kurban bayramınız nurlu ve mübarek olsun. Fıstıklı Center.
7: İslam alemini nuruyla aydınlatan, kalpleri birbirine yakınlaştıran mübarek bir kurban bayramına daha erişmenin şükrü içindeyiz. Cennet kapılarının ardına kadar açıldığı bu mukaddes vakitlerde dualarda buluşmak ümidiyle kurban bayramınız kutlu olsun. Asırsan Elektrik.
9: Hazreti İsmail'in rızasıyla yoğrulan bu kutlu günlerin dünyamıza barış, kalplerimize huzur ve yuvalarımıza sarsılmaz bir iman nasip etmesini dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Erat Emlak, Mehmet Nakşi Erat.
7: Avuç içlerimizde biriken duaların dualarla buluştuğu, kırgınlıkların son bulup merhametin galip geldiği bu mübarek kurban bayramının tüm İslam alemine selamet ve afiyet getirmesini Yüce Allah'tan dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun.
9: Çelik Oto Elektrik ve Klima, Hakan Çelik.
8: Bayram sabahının o manevi kokusunu, bereketini ve coşkusunu kıymetli hemşevilerimizle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim dualarınızı kabul, ümmetin birliğini daim eylesin. Kurban bayramınız kutlu olsun. Özbaşak Unlu Mamulleri, Gazi Kent ve Şubeleri, Mustafa Yener, 0507 350 63 72.
10: Rabbimizin sonsuz mağfiret ve rahmet kapılarını ardına kadar açtığı bu nurlu bayram günlerinde hanenize sağlık, kalbinize inşirah, rızkınıza bolluk gelsin. Avuç içinizde biriken tüm duaların kabul olması dileğiyle kurban bayramınız mübarek olsun. Zemheri İnşaat ve Gayrimenkul.
8: Paylaştıkça çoğalan rahmetin, teslimiyetle güzelleşen ibadetlerin şifası, ruhunuzu ve hanenizi sarsın. Rabbimizin rızasına ulaştıran, takva dolu ve her anı şükürle örülü mübarek bir kurban bayramı dileriz. Organik Kilerim.
9: Kurban ibadetinin bizlere hatırlattığı o yüce paylaşma şuurunun, kardeşliğimizin ve muhabbetimizin tüm dünyada kök salmasını Yüce Mevla'dan niyaz ederiz. Birlik İnşaat.
8: İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, kırgınlıkların son bulup merhametin galip geldiği bu mübarek kurban bayramında dualarınızın kabul olması ümidiyle kurban bayramınız mübarek olsun. Gaziantep Ucuzluk Pazarı.
10: Hazreti İbrahim'in teslimiyeti, Hazreti İsmail'in sadakati ve Yüce Rabbimizin sonsuz merhametiyle kuşandığımız bu mukaddes günlerde ibadetlerinizin makbul, kurbanlarınızın ebedi kurtuluşunuza vesile olmasını dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Hüdapar, Gaziantep İl Başkanlığı.
9: Evlerinizden bayram bereketinin, alınlarınızdan secde izinin, kalplerinizden Allah aşkının eksik olmadığı nurlu günler diler, kurban ibadetinizin ahirette beratınız, bu dünyada huzurunuz olması duasıyla kurban bayramınız kutlu olsun. Kervan FM.

aşk. Kabe'nin siyah örtüsüne yüz sürenin gözünden dökülen aşk. Mecnun Leyla'ya sen de kimsin dediğinde maralların gırtlağına tıkanan aşk. Hesap günü kargaşasında anaya yavrusunu unutturan neyse herkesi ve her şeyi öyle unutturan aşk. Yangın yeri aşk, talan aşk, dağları yürüten. Bir geceye ayı sol, güneşi sağ eline verseler de vazgeçilmez olan aşk. Damda deve aratan, balıklara iğnesini getirten, Ebu Bekir adında birini yoldaş eden aşk. Fatıma'nın farklı, Zeynep'in cesareti, Vahşi'nin keşkesi aşk. Meryem, tahta atların üzerinde ana karalar aşıran, kağıt gemilerle okyanusları bitiren, oyuncak kılıçlarla haramileri düşüren aşk. İkindi aşk, şimdi aşk bekleyen aşk. Hatice, kimsenin kimseye hayrı olmadığı yerde yine de ilk akla gelen, sonsuz karanlıkların ortasında vurgun yemiş bir çığlıkla cerhalar yakan aşk. Koşmak aşk, Safa ile Merve arasında olmak aşk, en çok ağlamayı kendisine yakıştırmak. Koşmak, koşmak, koşmak aşk. Hacer, bir aba, bir hırka, bir nefeste 40.000 defada adını söyleyebilen aşk. Mevlana, bütün evliyaların gizlediği, bütün aptalların izlediği, bütün dervişlerin içlerinden geldiği gibi aşk. En çok İsa'ya yakışan, sabırsa en çok Eyyub'a yazılan, merhametse 10 nebiye inen, denizler tutuşturulduğunda, dağlar yürütüldüğünde, yıldızlar semadan bir bir döküldüğünde, herkesin her şeyi, her şeyin herkesi unuttuğu o günde aşk. Unutmamak aşk, gözü karalık aşk, yalnızlık aşk. Öksüz şehirlerin kapısında, Bağdat'ta, Gazze'de, Kandahar'da, İstanbul'da, ısırdıkça kanayan dudaklardan dökülen sözlerle havanın nasıl, saatin kaç olduğunu sormak aşk. Hiç kimsenin hiç kimseyi bu kadar sevmemesi, yağmurun incire, zeytinin bala söylediği, anla işte aşk. 11 yaşındaki Muhammed Aleyhisselam'ın annesi aşk. Eylem, dünyanın en güzel baş kaldırması, en güzeliyle dünyanın bir hırkadan yazışmış en şiir bulup çıkarmak aşk. Hiç kimsenin hiç kimseyi bu kadar beklememesi

0: Huzur mahşerde nail olabilsem şefaatine, komşu olabilsem cennet-i alada yanına, daha ne isterim ya Resulallah, daha ne isterim ya Resulallah, ya Resulallah.
1: Kervan FM reklamlar.
2: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlid programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
3: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 2727 0506 399 1515.
4: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz Rehber Sürücü Kursları. Akkent İletişim 0530 771 5192, Beydilli İletişim 0545 735 0507. Rehber Sürücü Kursları adres Akkent Şubesi, Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can Sitesi 6. Beydilli Şubesi, Çanlıdere Caddesi, numara 187 Şahin Bey.
5: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
6: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebe şibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Bilpen'de. Daha bitmedi. Cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Bilpen İrtibat 0538 443 7133 0538 430 4124. Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı Üzeri Hayal Park Arkası No 105. Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahin Bey.
7: Kervan Yapı olarak her

0: çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizde sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 9554 0535 431 0284 adresimiz İbn Sina Mahallesi 190.090 No'lu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
1: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027 adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde numara 71A Şehit Kamil.
2: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
1: Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi tüm DSG şanzıman arızaları, bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler numara 15 Şehit Kamil.
3: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 7484. Adres Kaya Önü Mahallesi Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
4: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları, Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları, 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfalarını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
5: Güven Motor, motosiklet özel tamir ve bakım servisi. Yamaha, Honda, Kuba, Mondial, Kanuni, Asya Motor grupların tüm arıza, tamir ve bakımı için motorlarınızı teslim edeceğiniz servis, Güven Motor Özel Servis, siz değerli halkımızın hizmetinde.
6: Altay motosikletleri yetkili bayisi olan Güven Motor iletişim 0535 680 1062.
5: Adres Vatan Mahallesi 16 No'lu Cadde numara 62 Şahin Bey Gaziantep.
7: Zarafetin simgesi Kuyumcu Battal. Her biri birbirinden güzel küpeler, yüzükler, gözleri kamaştıran bilezik ve kolye çeşitleri Kuyumcu Battal'da. Düğün, nişan gibi özel gün ve gecelerinizde kaliteli işçilikle hediyelik çeşitlerimizi görmeniz ve güvenilir alışveriş yapmanız için sizleri Kuyumcu Battal'a bekliyoruz. Yastık altı birikimleriniz için bizi tercih edin. Telefonumuz 0536 630 6788. Adresimiz Çık Sorut 29 Ekim Mahallesi Maaş Kuyu Caddesi numara 120 Şehit Kamil.
1: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi Kıbrıs Caddesi numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
8: DLS Yapı Mühendislik mekanlarınızın doğalgaz projelerine kolay ve kaliteli çözümler sunuyor. Proje, tesisat, doğalgaz, mekanik, ayrıca su tesisatı işlerinizde akıcı ve hızlı çözümler üreterek hayatınıza kolaylıklar getiriyor. Siz sadece bizi arayın, gerisini bize bırakın. DLS Yapı Mühendislik yuvalarınızı ısıtır. Ücretsiz keşif hattı 0536 460 07 81. Adresimiz Fatih Mahallesi Cemil Alevli Caddesi No 39 Şehit Kamil.
9: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
10: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

0: doğru yerdesiniz. Kervan FM 93.7.
1: Teşrik tekbirini unutmayın. Bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit farz namazın ardından birer defa okunması gereken teşrik tekbiri

0: Kurban Bayramı sebebiyle farz namazların ardından getirilmesi gereken teşrik tekbirini unutmayalım.
1: Gaziantep ilimiz için ikindi ezanı.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambrileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun, Gaz Beton, BİMS satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam, kaplamalı cam ve standart çift cam ürünleriyle yelpazemizi genişleterek büyümeye devam ediyoruz. Siparişlerinize anında ve hızlı bir şekilde dönüş sağlıyor. Sadece Gaziantep ilimize değil, tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 5772 0532 113 4788 Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuz Eli Gaziantep.
3: Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 6157. Adresi Live Hospital civarı, Kırsal Terminal karşısı Şehit Kamil.
4: AK Merkez sürücü kursu ile ehliyetinizi güvenle alın. Teorik ders tekrarları, ek direksiyon ders olanakları gibi sizi trafiğe hazırlayacak her türlü imkanları kullanarak trafikte güvenle seyahat edebileceğiniz düzeye gelmenize yardımcı oluyoruz. Tecrübeli direksiyon eğitmenleri ile özgün taktiklerle sürüş keyfinizi ehliyet aldıktan sonra da trafikte aktif olarak devam edeceksiniz. Uygun ödeme koşulları ve kaliteli eğitimle AK Merkez Sürücü Kursu sizleri bekliyor. Sizler de AK Merkez Sürücü Kursu'na gelin, trafikte rahat edin. İşte telefonlarımız 0342 215 1376 0538 230 2858. Adresimiz Gazi Muhtarpaşa Bulvarı, Buhara İş Merkezi A Blok Kat 1 No 54 Şehit Kamil.
5: Mulife ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösteren de yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5 artı 1 dairelerimizin bazı özellikleri: her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulife ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli listesini yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
6: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
7: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

Allah'la beraber olmak, nefis terbiyesinin temel hedefidir. Çünkü Allah'la beraber olunca, masivaullah'tan, Allah dışındakilerden ayrılık hasreti çekilmez. Kafir, karşısında zaaf göstermeniz onların iştahını kabartır. Kafir, müşrik değil, merhametsizdir. Unutmayınız ki, Allah'ın yardımı liyakat ve istidada bakar. Şirk, irtidat, Hristiyanlık, Yahudilik gibi farklı isimler, küfür zakkumunun dalları, budakları ve değişik şekilleridir.

sen mi öldürdün onları? Yoksa onlar mı seni? Sen ey anası güneş, babası hilal olan nübüvvet, Araplık, hidayet yurdu. Kanını döktülerse de, yırttılarsa da mahremiyetini gururlan. Ey Filistin, dünyada dik dursun başın. Çünkü melekler gibi saf, krallar gibi öfkeli oğulların. Uykuya dalsa da herkes, onların uyumayacak gözleri, inan. Ta ki öcün alınıncaya kadar sana vurandan. İşte birer ceylan misali oğulların. Sana feda olacak güzellikleri ve kılıçları onların. Kahrolası gaddar Yahudiler. Acı geldi onlara. Tadın. Çoktan yerlerdi seni.

dinle de yıldızları, şu hutbeyi şiirinine, Name-i Nuri'ni hikmet bak ne takrir eylemiş. Hep beraber nutka gelmiş, hak lisanıyla derler. Bir Kadir-i Zülcelal'in Haşmeti Sultanına, birer Burhan-ı Nurefşanız, vücudu saniye. Hem vahdete hem kudrete şahitleriz biz. Şu zeminin yüzünü yaldızlayan Nazenin mucizatı çün melek seyranına, bu semanın arza bakan, cennete dikkat eden binler mudakkik gözleriz biz. Tuğba-yı hilkatten semavat şıkkına, hep kehkeşan asanına, bir Cemil-i Zülcelal'in desti hikmetle takılmış pek güzel meyveleriyiz biz. Şu semavat ehline birer mescidi seyyar, birer hane-i devvar, birer ulvi aşiyane, birer misbah-ı nevvar, birer gemi-i cebbar, birer tayyareleriz biz. Bir Kadir-i Zülkemal'in, bir Hakim-i Zülcelal'in, birer mucize-i kudret, birer harikayı sanat halikane, birer nadire-i hikmet, birer dahiye-i hilkat, birer nur alemiyiz biz. Böyle 100.000 dille 100.000 burhan gösteririz, işittiririz insan olan insanı. Kör olası dinsiz gözü görmez oldu yüzümüzü, hem işitmez sözümüzü, hak söyleyen ayetleriz biz. Sikkemiz bir, turramız bir, Rabbimize musahharız, müsebbihiz, zikrederiz abidane, kehkeşanın halkayı kübrasına mensup birer meczuplarız biz. Birer meczuplarız biz.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 2727 0506 399 1515.
2: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil. Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde, numara 71A Şehit Kamil.
3: Sever Ticaret'te evinize lazım olan tüm beyaz eşya ve mobilyalar sizleri bekliyor. Bosch ve Mondi gibi önde gelen markaların yanı sıra çeşitli marka ve modellerle ürün yelpazemizi sizler için daha da genişlettik. Evini sevenlerin buluştuğu nokta Sever Ticaret Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazası. Sever Ticaret Merkez İletişim 0533 657 46 49 Şube İletişim 0501 072 7192. Merkez adresimiz Selahattin Eyyubi Mahallesi, Maaşkuyu Caddesi, Kırsal Terminal Çaprazı'nda. Şube adresimiz Karacaahmet Mahallesi, Ayşe Fatma Camii Arkası, Göktuğ Sitesi 6 Şehit Kamil.
4: Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir. Ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 5572. Yedek parça için iletişim 0535 881 7137.
5: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebe şibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Bilpen'de. Daha bitmedi. Cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Bilpen İrtibat 0538 443 7133 0538 430 4124. Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı Üzeri Hayal Park Arkası No 105. Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahin Bey.
6: Erat Emlak. Sokak sokak gezip dolaşmanıza artık gerek kalmadı.
7: Siz çayınızı kahvenizi yudumlarken biz de hayal ettiğiniz mekanları bulmanızda ve almanızda öncülük yapalım. Siz isteyin, biz bulalım. Özelde Gazikent ve çevresinde, genelde Şahin Bey ve Şehit Kamil ilçelerimizin tamamında sizlere uygun ev, iş yeri, arsa, bağ evi ve fıstıklık ihtiyaçlarınıza anında cevap veriyoruz. Mehmet Nakşi Erat. İletişim 0507 491 75 16.
8: Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 8110 No'lu Cadde numara 26 Trafik Parkı civarı Şehit Kamil.
9: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17.500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
2: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
10: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
11: Burası Kervan FM 93.7.

ümidimiz. Senin adaletindir güvendiğimiz. Hiçbir hak senin yanında zayi olmaz, biliriz. Hiçbir suçlu senin adaletinden kaçamaz, eminiz. Zalimlerin katı kalplerine adaletinin korkusunu sal. Ey adaletinden severek çekindiğimiz. Bütün iyilikler sendendir, biliriz. Zillete düşürme bizi, perişan etme hiçbirimizi. İyilik ver bize, bolluk ver, hayır ver hepimize. Ey keremini umduğumuz. Affet bizi, bağışla biz isyankarları. Affını umuyoruz, gufranını diliyoruz. Ey bağışlamasını dilediğimiz. Sensin sahibimiz, mülkündedir her şeyimiz. Elimizde olanlar senin elinden. Sahip olduklarımıza sen sahipsin. Mülkünde yer ver bize, ey biricik varisimiz. Saltanatın sınırsızdır senin. Saltanatlar sensiz hükümsüzdür. Sana kullukla sultan eyle bizi. Sana itaatle şereflendir hepimizi. Hiç bitmeyen saltanatında ihya eyle bizi, ey biricik sultanımız. Gördüklerimiz hep seni gösterir. Duyduklarımız hep senden söz eder. Sevdiklerimiz hep seninle sevilir. Gözümüzü senin ayetlerinde nurlandır. İşitmemizi seni ananları duymakla güzelleştir. Kalbimizi seni sevmekle sevindir. Seni sevenleri sevmekle güzel eyle kalbimizi. Ey biricik göz aydınlığımız. Rahmetin her şeyi kucaklamıştır senin. Her şey, her halinde, her an rahmetine muhtaç senin. Rahmetini yay kalbimize. Merhametini dokundur tenimize. Şefkatinle ferahlık ver ruhumuza. Ey rahmetini umduğumuz. Gazabın haktır, biliriz. İsyanımız kızdırır cehennemin alevlerini. Kahrına galip getir rahmetini. Gazabını uzak eyle bizden. Ey rahmetine sığındığımız. Her şeyin bilgisi senin yanında. Olmuş, olacak, gizli aşikar ne varsa hepsi senin ilminde. Hiçbir şey meçhul değil sana. Biliriz. Bize eşyanın hakikatini bildir. Ey bilmediğimizi bize bildirenimiz. Sen ki nefsimize çekemeyeceği yükü yüklemezsin. Her şeyin anahtarı senin yanında. Zorluklarımızı lütfunla kolaylaştır. Meşakkatlerimizi rahmetinle hafiflet. Kederlerimizi şefkatinle gider. Ey kederleri açıp meşakkatleri kaldıran Rabbimiz. Kalplerimizi en güzel hallerle hallendir. Genişlik ver kalplerimize. Ey kalpleri halden hale koyan Rabbimiz. Seni bilmekle süsle kalplerimizi. Sana yakınlıkla zinetlendir kalplerimizi. Seni sevmekle güzelleştir. Sana inanmakla nurlandır kalplerimizi. Senin vuslatınla ışıklandır kalplerimizi. Ümitsizliğin karanlığına düşürme kalplerimizi. Ey kalplerimizi nurlandıran Rabbimiz. Hidayetinle iyileştir kalplerimizi. Ebedi saadet müjdesiyle şifa ver kalplerimize. Yokluğun acısına bırakma kalplerimizi. Ebedi saadet müjdesiyle şifa ver kalplerimize. Fena ve zeval derdiyle dertlendirme kalplerimizi. Ey kalplerimize şifa veren Rabbimiz. Seni sevmekle tatmin eyle kalplerimizi. Ebedi sevdalarına vuslat ver kalplerimizin. Senin muhabbetinle sevindir kalplerimizi. Aşkının serinliğini ver kalplerimize. Ey kalplerimizin sevgilisi Rabbimiz. Sana yakınlıkla sevindir kalplerimizi. Seni tanımakla sıcaklık ver kalplerimize. Sana yakınlığın ünsiyetini ver kalplerimize.

birbirimize. Isındır kalplerimizi birbirine. Ey kalplerimizi ısındıran Rabbimiz! Sensin nurların nuru. Sendendir bütün nurlar. Nur ver bize. Aydınlat ufkumuzu. Ey nur! Sensin nurları nurlandıran. Sendendir ışık. Sendendir gölge. Göz aydınlığı ver bize. Aydınlat aklımızı. Ey nur! Sensin nurları tasvir eyleyen. Sendendir suret. Sendendir renk. Yüzümüzü kara çıkarma. Alnımızı ak eyle. Ey nur! Sensin nurları yaratan. Sendendir bütün aydınlıklar. Karanlıkta bırakma bizi. Yolumuzu aydınlık eyle. Ey nur! Sensin nurları takdir eyleyen. Sendendir bütün sabahlar. Nursuz bırakma bizi. Gönlümüzü aydınlık eyle. Ey nur! Sensin nurların tedbirini gören. Sendendir bütün aydınlanmalar. Gölgede bırakma bizi. Nurumuzu daim eyle. Ey nur! Sensin nurlardan önceki nur. Senin yaratmanla başlar bütün nurlar. Yokluğun karanlığında bırakma bizi. Başımızı nur eyle. Ey nur! Sensin nurlardan sonraki nur. Senin takdirinle tamam olur bütün nurlar. Kabrin karanlığında bırakma bizi. Sonumuzu nur eyle. Ey nur! Sensin nurlar üstündeki nur. Senin yüceltmenle yücelir bütün nurlar. Semamızı nursuz bırakma. Üstümüzü nur eyle. Ey nur! Sensin nurlara benzemeyen nur. Senin tecellilerinle aşinadır bütün nurlar bize. Nur üstüne nur ver bize. Nurumuzu nur eyle. Ey nur! Seni kusurdan tenzih eder. Noksanlıktan takdis ederiz. Senden başka ilah yok ki bize medet eylesin. Bir tek sensin. Bir tek sensin kurtuluşumuz. Bir tek sensin sığındığımız. Eman ver bize. Kurtuluş ver hepimize. Bizi hiçliğin ateşinden kurtar. Bizi senden uzaklığın cehenneminden al. Ey Rabbimiz!

0: Kervan FM reklamlar.
1: Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılığın adresi Osman Taşımacılık. Evden eve taşımadan şehir içi taşımaya, şehirler arası taşımacılıktan parça eşya taşımaya kadar tüm taşıma ihtiyaçlarınızda uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Eşyalarınızı kendi eşyamız gibi özenle ambalajlayarak paketliyor, asansörle dilediğiniz adrese hasarsız ulaştırıyoruz. Siz arkanıza yaslanın, gerisini bize bırakın. Çünkü Osman Taşımacılık yanınızda. Hemen arayın, konforlu taşınmanın tadını çıkarın. Osman Taşımacılık, iletişim 0537 441 40 02.
2: Akmerkez sürücü kursu ile ehliyetinizi güvenle alın. Teorik ders tekrarları, ek direksiyon ders olanakları gibi sizi trafiğe hazırlayacak her türlü imkanları kullanarak trafikte güvenle seyahat edebileceğiniz düzeye gelmenize yardımcı oluyoruz. Tecrübeli direksiyon eğitmenleri ile özgün taktiklerle sürüş keyfinizi ehliyet aldıktan sonra da trafikte aktif olarak devam edeceksiniz. Uygun ödeme koşulları ve kaliteli eğitimle Akmerkez Sürücü Kursu sizleri bekliyor. Sizler de Akmerkez Sürücü Kursu'na gelin, trafikte rahat edin. İşte telefonlarımız 0342 215 1376 0538 230 28 58. Adresimiz Gazi Muhtar Paşa Bulvarı, Buhara İş Merkezi A Blok Kat 1 No 54 Şehit Kamil.
3: Kalite, güven, bol çeşit, hepsi ve daha fazlası uygun fiyat garantisiyle 1001 AVM'de. Çeyizden kırtasiyeye, hırdavattan elektrikli ev eşyalarına varıncaya kadar binlerce ürün çeşidiyle 1001 AVM her zaman uygun fiyatla ilk tercihiniz olmaya devam ediyor. 1001 AVM Merkez, İbrahimli Hayri Akın Al İmam Hatip Lisesi yukarısında, 2. ve 3. şubelerimiz Karataş Erdem Koleji bitişiğinde sizlere hizmet etmeye devam ediyor.
4: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur, bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
5: Çağrı 27 ve Güven Park İnşaat Güvencesi ile yeni projelerimiz sizleri bekliyor. Malazgirt Mahallesi'nde 2,5 artı 1 ultra lüks dairelerimiz kat bahçeli olup, yerden ısıtmalı, ebeveyn banyolu, kapalı otopark gibi birçok avantajlarıyla geniş dairelerimiz sahiplerini bekliyor. Çağrı 27 ve Güven Park İnşaat iletişim 0543 203 76 71 0533 577 82 90. Adres Malazgirt Mahallesi 193047 Noğlu Cadde, numara 24 Şahin Bey.
6: Beydapen, Güneydoğu'ya açılan pen. Beydapen, PVC kapı ve pencere sistemleri, ahşap doğrama ve dekorasyon, sineklik, menfez, PVC tavan, dekoratif kapı, mutfak, hilton, vestiyer ve laminat parke işlerinde güveneceğiniz firma. Telefon 0342 329 17 50, GSM 0543 267 77 09. Adres Karacaoğlan Mahallesi, Hafız Tevfik Caddesi, numara 12, Şehit Kamil, Gaziantep. Beydapen.
7: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinleyin.

deneyim, istikrar ve güvenin adı değişmedi. Yıllardır seviyeli yayıncılık tecrübesiyle ilkelerinden ödün vermeden yayın hayatını sürdüren Kervan FM, yeni yayın anlayışıyla yine sizin vazgeçilmez radyonuz olacak. Doğrulardan vazgeçmeden gerçekleri size zamanında ulaştırdı ve ulaştırmaya devam edecek.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
3: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te 1-2 yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
4: Güvenli liman olan altın ve gümüş günümüzde de yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Furkan Kuyumculuk, çeyrek asırlık güven ve tecrübesiyle toptan ve perakende has altın, gram altın, gümüş ve yüzlerce çeşit altın alım satımı ile birikimlerinizde sizlere hizmet vermekten onur duyar. Her çeşit özel siparişleriniz uygun fiyata, zamanında ve itina ile yapılır. Merkez adres Gaziler Caddesi Nakıbolu Pasajı No 46. Şube adres Gaziler Caddesi Hüseyin Paşa Camianı No 25 Şahin Bey. Furkankuyumcu.com.
3: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çıksorut Mahallesi 15082 Noğlu Cadde, numara 71A Şehit Kamil. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi, tüm DSG şanzıman arızaları bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler, numara 15 Şehit Kamil.
5: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 7484. Adres Kaya Önü Mahallesi, Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
6: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfasını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
7: Zarafetin simgesi kuyumcu battal. Her biri birbirinden güzel küpeler, yüzükler, gözleri kamaştıran bilezik ve kolye çeşitleri kuyumcu battalda. Düğün, nişan gibi özel gün ve gecelerinizde kalitesiz.

0: tercih edin. Telefonumuz 0536 630 6788. Adresimiz Çıksorut 29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi numara 120 Şehit Kamil.
1: BİMS, çimento, demir, yutong, alçı ve kum çeşitleri platin inşaat ve yapı malzemelerinde. Uygun fiyat ve kalitenin adresi Platin İnşaat. İletişim 0535 963 5104 0530 400 01 80. Aradığınız inşaat malzemesi ise bize uğrayın. Cahit Platin. Adresimiz Gazi Kent, Belkıs Mahallesi 15 No'lu Cadde, numara 108, Şehit Kamil.
2: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
3: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
4: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

0: Hazreti Ali'den öğütler.
1: Akıldan daha faydalı mal, kendini beğenmekten daha korkunç yalnızlık, tedbir gibi güzel sığınak, takva gibi kerem, güzel huy gibi dost, edep gibi miras, başarı gibi kılavuz, hayırlı amel gibi alışveriş, sevap gibi kâr, şüpheli şeylerden ve haramlardan kaçınmak gibi zahitlik, düşünmek gibi bilgi, farzları yerine getirmek gibi ibadet, utanmak ve sabır gibi iman, alçak gönüllülük gibi yücelik, hilm, yumuşaklık gibi üstünlük, danışmak gibi dayanak yoktur. Hazreti Ali'ye, akıllı kimdir, bize anlatır mısın diye sordular. Buyurdu ki, her şeyi layık olduğu yere koyandır. Peki, cahil kimdir diye sordular. Anlattım ya, dedi. İki gözü doymaz vardır ki, istedikçe ister. İlmi isteyen ve dünyayı isteyen. Her kaba bir şey ilave edince, kap daralır. Ancak ilim kabı müstesna. Ona ilim kondukça genişler. Alim ölse de diridir. Cahil diri olsa da ölüdür. Bilgin elindekinin kadrini bilen kişidir. Cahil ne yaptığını bilmeyendir. Akıllı ameline, cahil emeline güvenir. Allah rahmet etsin. Haddini aşmayana, kadrini bilene.